0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adalet Bakanı Gürlek, çocukları hedef alan içeriklere yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildiğini duyurdu. Gürlek, çocukları ve aileyi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyecek, dedi. Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek aranıyor. 9 gözaltı var, ailenin 4 çocuğu korumaya alındı. Adalet Bakanı Gürlek, dün sabah ülke genelinde başlatılan sokak güvende operasyonlarında 1613 kişinin gözaltına alındığını, 618 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Fidan, Cumhurbaşkanımızın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti ele aldık, dedi. CHP mutlak mutlan temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni parti Yargıtay'dan dosya kaçırıyorlar, dedi. 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. Ergenekon yargılamalarında görevli 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Adalar'da yeni belediye başkan vekili seçilecek. Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ve eşi düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan mobil okul timi yıl boyunca okul çevresinde görev yapacak. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemle öğrencilerin okula giriş ve çıkış yaptığı saatler velilere mesaj olarak gidecek. Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'de fiyatı 50 liraya kadar düştü ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar. ABD Başkanı Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceği iddialarını reddederek teknolojiyi yavaşlatma çağrılarını hastalıklı bir komplo olarak nitelendirdi. Antropik araştırmacısı Jacob Cox'un görevinden ayrılırken geliştirmelerle insanların hayatıyla kumar oynandığını söylemişti. Bu açıklamaların ardından Antropik CEO'su gelişmiş yapay zeka modellerinin kapasitesinin yavaşlatılmasını istemiş ve OpenAI CEO'su Sam Altman'la XAI'ın sahibi Elon Musk da bu karara destek vermişti. Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybedenlerin beyin sinyalleri kullanarak kelimeleri ve mimikleri dijital avatar aracılığıyla ifade etmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Türkiye'nin ilk ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Bakan Kacır, testler için TUSAŞ'a gönderilen aracın 2027'nin ilk aylarında fırlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Günaydın.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Zamanında Süper FM'in sahibi daha yeni açarken demiş ki, ben bu radyoya bir isim bulamadım, ne yapacağız, ne edeceğiz? Ege yöresinde bir festivale katılmış. Bu Ege yöresindeki festivalde Efeler kalkmış, oynamış, çok güzel bir gösteri yapmışlar. Daha sonrasında halk aynı anda Süper FM Süper demiş. Ve o gün Süper FM'in adı koyulmuş. Tabii ki bu sevgili Mahmut Tuncer'in uydurduğu bir hikayeydi, o geldi aklıma.
0: Günaydın, merhaba, selamlar, sevgiler. Tarihler 15 Eylül, günlerden salı ve radyolarınızda Doğan canlı yayında. Hayrolsun Doğan Can, bir şey mi oldu erken geldin diyenler, evet çok şey oldu. Hepsini ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Keyiflerin yerinde olduğu güzel bir gün olsun her birimiz için. Hemen hızlıca şöyle bir yoklama turuyla muhabbetimize bir başlayalım. Bakalım kimler kimler nerelerden dinliyorsa. Mesajlar 2 dakika içinde gelsin. 2 dakika içinde gelen mesajları, ya da dur onu bir 3-5 dakikada yapabiliriz. Birazdan yayında paylaşmaya başlayacağım. Instagram'dan değil, nereden? WhatsApp'tan geliyor mesajlar. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Bir ses verin bakalım.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper
1: FM. Doğan Canlı yayında.
2: Eşinle sen nasıl tanıştın? Bahanelerin neydi o ilk muhabbete girerken?
3: Ya aynı iş yerinde ben işte müdürlük yapıyordum. Satış müdürlüğü yapıyordum. Personel alımı yapacaktım. Evet. Aslında eşimin hiç tecrübesi de yoktu. Tecrübesi olmadığı halde işe aldım onu ben.
2: Niye sırf sonra... hoşuna gitti diye mi?
3: Evet.
2: Allah seni kahretmesin.
3: Ciddi söylüyorum.
2: Millet ajından ölüyor, sen kızı beğendin diye işe aldın.
3: Patronum da ikna ederek işe almıştık. Ondan sonra işte eğitim adı altında açalım, alınırsa çay içelim, çorba içelim, muhabbetle tanıştık. Evlerde 2 yaşında kızım var.
2: Allah bağışlasın ama çok özür dileyerek tutamayacağım kendimi. Kusura bakma ne olur. Sen de az çakal değil misin Umut? Yani. Ayıp ayıp. Peki bir şey diyeceğim, bu Kutsi'nin falan oynadığı bir dizi vardı ya, Doktorlar diye. Orada hep böyle acayip acayip hikayeler oluyor. Tabii dizi olduğu için baştan sona kurgu mevzular ama yani iki kardeş geliyor, birbirlerinden nefret ediyorlar ama bir direk geçmiş ikisinin de böğründen, yapışmışlar o direğe çıkarmaya çalışıyorlar falan, biz de bunu izliyorduk. Böyle garip garip şeyler oldu mu, öyle enteresan vakalar geldi mi?
4: Yani böyle garip vakaları daha çok devlet hastanelerinde yaşıyor
2: arkadaşlar. Öyle mi? Mesela yanlışlıkla şişenin üstüne oturan... Yanlışlıkla diye geliyor onlar genelde. Neyse özür dilerim terbiyesizliğim için ama bana ne be, millet yaparken utanmıyor da ben anlatırken mi utanacağım?
4: Tabii daha özel konular bunlar.
2: Evet.
4: Bizim de ağzımızın açık kaldığı yerler mutlaka oluyor.
2: Ya ama bir tane. Mesela en çok neye açıldı ağzın, onu söyle.
4: Hayır, gerçekten o çok kötü, yani kötü bir şeydi.
2: Söylenecek gibi değil mi?
4: Eşini aldatmış.
2: He.
4: Evet. Eşi de cezasını vermiş.
2: Komple mi vermiş cezasını?
1: Doğan Canlı yayında.

Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar sevgiler. Sevgili dinleyicilerim, önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor, birazdan da mesajlarınızla beraber konuya da dahil olabileceksiniz. Ama önce tabii konunun ne olduğunu bilmeniz lazım. O da az sonra. Bursa'dan Yusuf diyor ki, yine yollardayız, iş güç ekmeğimizin peşindeyiz. Vallahi her sabah pitbull gibi yayın başlasın diye bekliyoruz demiş. Estağfurullah. Yusuf, şimdi herkes tabii kendi adına konuş diyecektir. Her zaman az veren candan delirmiş. Salihli'den Didim'e gidiyorum. Kulağım sende diyen sevgili Arzu, günaydın. Bugün de beraberiz diyor Gemlik'ten İsmail Bey. Karacabey'e giderken günaydın. Bugün ömrümüzün kalan ilk günü demiş. Abi çok etkilendim. Doğru söylüyorsun. İzmir Torbalı'dan Dilber. Yaklaşık 10 yıldır dinliyorum seni ve ilk kez mesaj yolluyorum Doğancan. Niye? Yani 10 yıl boyunca hiç insan bir şey olur da yazmaz mı ya bir konuyla ilgili? Denizli'den Onur, günaydın. Kıvanç yazmış, o da Aydın Didim'den dinliyor bizi. Bugün hayır mı ya? Ne güzel yerlerden geliyor mesajlar. Ankara'dan Yonca, Hasan ve oğlumuz Kıvanç Efe. Her sabah kulağımı sende demişler. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Ereğli'den yollar tamirden İstanbul yollarına benzedi vallahi. Çarşıdan Kepez Mahallesi'ne bir saatte gidiyoruz diye Zonguldak Karadeniz Ereğli'den dinliyor sevgili Tolga'cığım, günaydın. Antalya'nın bitmeyen sıcağını bolca hissettiğimiz güzel bir günden günaydın diyor sevgili Arzu. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Furkan, arabamdaki yolcularım radyonun sesini kısar mısın diyor ama asla, inatla, çaktırmadan açıyorum sesi kısıyormuş gibi yapıp bir tık daha yükseltiyorum demiş. Furkan sen adamsın. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Biz de 7'de işbaşı yapıyoruz. Bağcılar'dan dinliyor sevgili Funda, günaydın. İngiltere Portsmouth'tan selamlar. Burada yağmur var ve saat daha 5 demiş. Tabii siz 2 saat geriden geliyorsunuz.

0: Ya hakikaten aslında o kadar doğru söylüyor ki. Bir de insan böyle bir derdin tasanın, sağlık probleminin ya da işte o normal rutinden çıkan günlerin içindeyken çok sıradan şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor. O yüzden hakikaten avuç içi kadar mutluluk yeter. Fatih Erkoç, Moskova'dan Serhat, günaydın. Osmaniye'den sevgili Serkan değil mi? Evet, günaydın, selam. Okullar yollarken çocukları kahvaltımıza eşlik ediyorsun diyen Sultan Hanım, günaydın. Çocuklara beslenme hazırlarken tonlamalarım niye hep yanlış ya bugün? Daha kalkamadım eve. Çocuklara beslenme hazırlarken kendime senle geliyorum diyor sevgili Özlem, günaydın. Sabah neşemiz, bizim de okullar açıldı haliyle oğullarım Melih Batu ve Doğan Efe ile dinliyoruz seni diye Ankara'dan yazmış. Samsun'dan Funda, keşke senin gibi kankam olaydı, ne kaynatırdık demiş Funda. Tavsiye etmiyorum. Ben bile kendimden yoruluyorum. İstanbul'dan Deniz, sabah serumu gibisin Doğancan, selamlar demiş. Sabah serumu mu? Sizin öyle şeyleriniz var mı? Ben hiç düşünüyorum mesela, sabah serum yedim mi? Ya da ne o, bütün günü ama serum yedikten sonra insanın uykusu gelir ya, bir ağırlık çöker. Düzce'den Emin yazmış. Dün akşam baba olacağımı öğrendim, çok mutluyum. Emin maşallah. Hadi sağlıkla inşallah. Kucağınıza güzel günler de alın. Güzel bir ömrü olsun şimdiden. Hadi bakalım. Erkek olursa da adı Doğancan olsun. Yok yok, olmasın, şaka yaptım. Evet, sanki ciddi söze mi koyacaktı o da. Neyse, evet, bugünün yayın konu başlığı. Notlarıma baktım, son bir ay içinde konuşmamışız. Ya bu zaten böyle benim ara ara işlediğim bir konu başlığı. Ama gelirken radyoda böyle şey rastgele çevirdiğim şarkılardan bir tanesi bana bu konuyu hatırlattı. Aslında ben o şarkıyı çalmak için bu konu başlığını işleyeceğim. Az sonra ne olduğunu zaten anlayacaksınız. Hangi şarkı olduğunu çalınca tabi zaten diyeceksiniz ama sürpriz olsun, birazdan çalacağım. Bayağı böyle ağır arabesk bir şarkı çalacağım ilerleyen dakikalarda. Bahane. Bahane çalacağım. Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Civcivli bir mevzumuz var bu sabah. Ya Doğancan, benim bir dostum bana şöyle bir kazık attı. İnanabiliyor musun? Bana şunu yaptı. Sonra da şöyle oldu, böyle oldu diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa. Tabii adı dost kazı da akrabadan, eşten, sevgiliden, ne bileyim anadan, babadan, kardeşten maruz kaldığınız türlü çok affedersiniz kazık yeme hikayeleri de olabilir. Ama ne diyoruz her zaman? Arkadaşlar, hiçbir zaman unutmayın ki kazık yiyen dik durur. Aynen öyle. Dikkat edin, eğer sokakta böyle dimdik yürüyen biri varsa anlayın ki o öyle böyle kazık yememiş ki artık. Artık o mümkün değil, kimse belini şey yapamaz. Falan filan ama işte evet. Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Varsa böyle bir hikayesi olan, özet bir şekilde mesajlarınızı WhatsApp'tan yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollayabileceğiniz gibi yayına da bağlanabilirsiniz az sonra. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Türkiye'nin
1: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Varsa eğer sizin de başınıza gelen böyle bir mevzu, ya arkadaşlar bana ne ettiler biliyor musunuz diye anlatabileceğiniz bir mevzu, bir olay, 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollayabilir, 0-531-785-90-80. Bu arada dün yayında bir hediyem var demiştim, size bisiklet vereceğim demiştim ve dedim ki yayın bittikten sonra gün içerisinde Süper FM'in Instagram sayfasında kazananlar paylaşılacak. Ama öyle değilmiş, teknik olarak günün sonlanması gerekiyormuş o listeyi alabilmesi için arkadaşların. Ben onu öyle anlamamıştım, özür dilerim. Ama yani gün içinde bana çok fazla mesaj geldi. Nerede hani bu kazananlar, ne oldu, dolandırıcı mısın sen falan diye mesajlar gelmişti. Arkadaşlar gece işte listeleri çektikten sonra bana kazananın adını ulaştırdı. Ve ben de birazdan dünkü o bisiklet promosyonumuza, bisiklet hediyeleşmemize dahil olanlar arasında galip gelen kişinin adı şu an bende, ama biraz heyecan yaratayım. Ben çünkü 7.30'dan sonra duyurmaya başlamıştım. Böyle bir 15-20 dakika sonra kazananı da açıklayacağım. Bakalım Salkano'dan bisiklet kime gidiyor?

Nilgün ve Gökhan. Biz Lüleburgaz'dan geldik. Valla Eylül tatili çok keyifliymiş. Seni de büyük bir keyifle dinliyoruz burada da demişler. Ha, ne güzel, selamlar. Danimarka'dan dinliyorum diyor sevgili Gülsüm'e. Doğancan, dün yolda gördüm. Bana kazık atan da yolda dimdik yürüyordu. Neredeyse başa arşa değecekti. Nasıl kazıkladım der gibiydi diyen sevgili İknur. Elbet beli bükülür İknur, sen rahat ol. Kalbimi.

0: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Banu ben.
0: Hoş geldin. Nereden ararsın? Ne iş yaparsın? Tanıyalım Banu.
1: Ankara'dan arıyorum. İşe daha yeni başladım. İkinci günüm. Evet, çok yeni.
0: Güzel.
1: Ama bu konuyu duyunca da tabii ki aramam gerektiğini hissettim.
0: Tamam, dur, hemen oraya geleceğiz. Henüz ikinci iş gününde olduğun için nasıl, dün nasıl geçti? İnsanlar, profiller falan tatlı mı? Gözünü hemen kestirdin mi birilerine? Bak ben bununla iyi arkadaş olurum falan diye.
1: Evet evet, güzel geçti. Yardımcı da oldular sağ olsunlar. Keyifliydi, inşallah hep böyle gider.
0: İnşallah timsahtan, yılandan, arkadan iş çeviren Bizanslılardan uzak bir...
1: İnşallah.
0: Dönem olsun senin için. Evet, ne geldi başına? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle, ben 15 yıllık evliydim. Daha sonra eşim bir anda evli olmaktan vazgeçtiğine karar verdi. İşte böyle eziyetlere falan başladı. Onları çok hızlı geçeyim. Daha sonra ben öğrendim ki, tabii bu arada ben boşanması için de bana eziyetler ediyor ki ben artık gideyim, hani durmayayım daha fazla diye. Ben de o yaptığı eziyetleri en son oğluma da başlayınca direkt kurtulmak için boşandım.
0: Bu eziyet dediğin sadece psikolojik miydi yoksa?
1: Psikolojik, evet. Psikolojik
0: olarak. Canınızdan bezdirmeye çalışıyor.
1: Aynen öyle. En son oğluma yapınca da ben de boşandım.
0: Ki oğlun da o süreçlerde ortalama 13 yaşında falandı değil mi?
1: Aynen, aynen öyle. Daha sonra eski eşim bana mesaj attı ve dedi ki, ben senin 15 yıllık arkadaşınla evlenmek için seninle boşandım. Senin arkadaşım sandığın kişi bunları yaptı. Sen dedi böyle bir anda boşandın madem, benim eziyetlerime razı gelmedin. Buyur dedi, gerçeklerle yüzleş. Ben de arkadaşımla bu konuyu görüştüğümde, evet ben zaten 15 yıldır arkadaşınım ama kocanı çok beğeniyordum dedi.
0: Allah belanı versin be senin kadın gibi.
1: O yüzden de karşı koyamadım, zaten çok istiyordum dedi. Şart olarak da seni boşanmasını koymuştum. O da boşandı dedi.
0: Bunu böyle sana söylüyor, böyle marifetmiş
1: evet,
0: gibi anlatıyorsun.
1: Evet evet.
0: Helal
1: aynen
0: olsun.
1: Böyle.
0: Çok güzel bir arsızlık seviyesi.
1: Evet. Bu şekilde anlattı bir güzel. Ama sonra ne oldu biliyor musun Doğancan? O arkadaşım benim eski eşimi de bırakıp diğer arkadaşıma kaçtı.
0: O kız olan ha?
1: Evet.
0: Ona o helal, o enişteciymiş demek ki. O öyle seviyor. İnanılmaz ya.
1: Evet. Ve ben bunlardan kurtulmak için sıfır çıktım bu ilişkiden.
0: Yani hiçbir nafaka, o buşu talep etmedim
1: evet,
0: diyorsun.
1: Evet, hiçbir şey talep etmedim ki, benim eski eşimin durumu çok çok iyiydi. Sırf kurtulabilmek için hiçbir şey almadım ve bizi o şekilde sıfır bir halde ortada bırakmayı kabul etti. Oğluyla da isterse görüşüyor, isterse görüşmüyor. İşte sizin hayatınızı rezil edeceğim, ya geri döneceksin ya dönmeyeceksin, ben arkadaşımdan vazgeçtim falan diyor. Ama ben verdiğim o kadar mücadele sonunda, 3 yılın sonunda bugün ikinci iş günüme gidiyorum. Evet kazık yedim, artık dimdik duruyorum ama diyorum ki kimse dostuma güvenmesin.
0: Çok üzücü bana.
1: Acı ama gerçekten güçleniyorsunuz. Keşke olmasa bunlar. Ama mutluyum, dikim, oğluma bakabiliyorum çok şükür.
0: Tabii ki yaparsın ama yani bu süreci sağlıklı yürütebilmek, yönetebilmek de gerçekten bir meziyet. O yüzden hem geçmiş olsun hem de helal olsun sana Banu. Çünkü maruz kaldığın şey öyle hani normal bir aldatma değil. Sağlı sollu bir kazık yenmiş, çok affedersin. Hem de bir de üzerine böyle pişkin bir tavır sergilemek de, ya ben şeyi anlamıyorum ya. Olabilir, duygun bitmiştir artık falandır filandır, ayrılırsın ama hani yolu vardır, yordamı vardır. Senin bir de çocuğun var, her şeye bir kenara bırakıp onunla alakalı, onun durumunu, psikolojisini düşünüp onu gözetip kendi hayatınla ilgili kararlar alman lazımken. Helal olsun o iskele babaya da. Dinliyorsa selamlar. Yani dışarıdan baktığın zaman hiç böyle elle tutulur hiçbir yanı yok yani bu hikayenin. Peki şimdi o diğer adamla beraber o kız.
1: Evet, o diğer adamla beraber.
0: Kız bir toplanıp şunun bir dövelim artık yani, ben çünkü tehlike arz ediyor, başkalarının da kocasına göz dikecek.
1: Evet, Bu arada söyleyeyim, o diğer gittiği kişi de evliydi bu arada. Onların da yuvası yıkıldı.
0: Hiç şüphem yok zaten. O bekar adama evet. bakar mı? O öyle seviyor demek ki.
1: Sen evet, aynen öyle. Neyse,
0: vallahi üzüldüm. Peki şu anda bu adam ortada kaldı muhtemel. Böyle geri dönme çabaları gösteriyor mu?
1: Eziyet ederek gösteriyor işte. Sözde bu eziyetlerden pes edip oğlumun üzülmemesi için geri döneceğimi düşünüyor ama boşa her şey.
0: Vallahi bak, herkes konum istiyor. Kocanın ayrı, o kadının ayrı, konumunu yollasın, toplanalım vallahi diye bir mesaj gelmiş. Neyse, geçmiş olsun Banu. İnşallah bu yeni işinde de çok güzel hikayeler biriktirirsin. Güzel kazançların İnşallah. Olsun. Hiç kimseye de ihtiyacın olmasın. Onlar da böyle oturup izlesinler senin güzel günlerin inşallah.
1: Evet, teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Sağ ol paylaştığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Ve... Günaydın. Ay çok kötü ya. Aslında az önce dedim ya, bir tane şarkı çalacağım. Hemen bunun peşine çalarsam çok şey olur. Ne olur çalacağım. Evet arkadaşlar, bugün dost kazığı ya. Ben bugünkü konuyu gelirken böyle şey, şarkıları değiştiriyordum. En çok dinlediğim isimlerden biri olduğu için karşıma listede bu şarkı çıktı. Bangır bangır sabahın köründe açtım bu şarkıyı, dinledim. Madem öyle, o zaman... Hakkını verme adına hep birlikte bağırarak eşlik ediyoruz.
2: Yine hüzün.

0: Zaśki radio.
1: Sırtından vurulanlar. Bu şarkı sizin için.

0: en efsane Ebru Yaşar şarkılarından hiç kuşkusuz. Ben zaten bu şarkıyı çalma heyecanıyla bu konu başlığını belirledim. Yayının başında da söylemiştim. Az önce de böyle öteledim, birazdan dedim. Şimdi az evvel yayına bağlanan hanımefendinin anlattığı hikayeden sonra çaldığım için birkaç dinleyicim Doğancan aşk olsun, şimdi bu şarkı çalınır mı diye mesajlar gelmiş. Arkadaşlar bugün konuşacağımız bütün konular zaten hep böyle olacak. O yüzden bir şey olmaz. Ağlamamız gerekiyorsa, üzülmemiz gerekiyorsa o duyguları da yaşayacağız. Yani hayatın her günü iyi değil. Dün biriyle konuşuyorum. O böyle kendine sıkıntı ettiği bazı şeylerden bahsetti. Dinliyorsa anlar şimdi o kendini. Anlattı, dedi ki öyle oldu böyle oldu. Ya dedim, ne bekliyorsun hayattan? Her gün çok mu güzel olmak zorunda? Yani her gün gerçekten çok mu keyfimizin yerinde olması gerekiyor? Böyle bir şart mı var? Biz hep çünkü mutluluğa odaklıyız. Hep böyle güzel şeyler yaşayalım. Tabii ki hep başımıza güzel şeyler gelsin. Ama hani rutinimizde iyi gün de var, kötü gün de var. Canımızın biraz sıkılacağı anlar da var. Daha kendimizi iyi hissettiğimiz günler de var. E bunlar işte hayatın totali. Ama sadece işte ben bu gibi şeyleri istemiyorum deyip bunlara kafayı takmak da çok şey değil, sağlıklı değil. Yapacak bir şey yok. Geldik bir kere çekeceğiz arkadaşlar. Bugünün yayın konu başlığı dost kazıkları. Dost kazığı, evet. Ya benim başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir olay varsa çok sarktım. Hemen bir reklama gidelim. Türkiye'nin
1: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: yazdım.
1: Az evvelki Ebru Yaşar o beni sırtımdan vurduyla herkes kendinden geçmiş gördüğüm kadarıyla mesajlardan o Doğancan kral adamsın sen adam diye bir sürü mesaj gördüm. O sizin adamlarınız ama bu arada bir dinleyicim diyor ki ışıklarda durdum sağımdaki ve solumdaki iki arabada da bangır bangır bu şarkı çalıyordu eşlik ediyorlardı diye Muharrem mesaj yollamış. Buradan senin eşlik etmediğini anladım Muharrem aşk olsun. Evet söz verdiğimiz gibi artık şu bisiklet kazananını açıklayalım bakalım kime gidiyor Salkano bisiklet. Dün yaptığımız karnavalı indiren 79. kişi olana bir bisiklet hediye edeceğiz. Aksiyonumuzun kazananı. Bu kazanan bir erkek. Kazanan kişinin isminin baş harfi dün yaptığımız bisiklet yarışmasının kazanan kişisi
2: Türkiye'nin Kılım.com.tr'de vakıf katılım.
3: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adalet Bakanı Gürlek, çocukları hedef alan içeriklere yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildiğini duyurdu. Gürlek, çocukları ve aileyi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyecek, dedi. Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek aranıyor. 9 gözaltı var, ailenin 4 çocuğu korumaya alındı. Adalet Bakanı Gürlek, dün sabah ülke genelinde başlatılan sokak güvende operasyonlarında 1613 kişinin gözaltına alındığını, 618 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Fidan, Cumhurbaşkanımızın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti ele aldık, dedi. CHP mutlak mutlan temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni parti Yargıtay'dan dosya kaçırıyorlar, dedi. 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. Ergenekon yargılamalarında görevli 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Adalar'da yeni belediye başkan vekili seçilecek. Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ve eşi düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan mobil okul timi yıl boyunca okul çevresinde görev yapacak. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemle öğrencilerin okula giriş ve çıkış yaptığı saatler velilere mesaj olarak gidecek. Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'de fiyatı 50 liraya kadar düştü ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar. ABD Başkanı Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceği iddialarını reddederek teknolojiyi yavaşlatma çağrılarını hastalıklı bir komplo olarak nitelendirdi. Antropik araştırmacısı Jacob Cox'un görevinden ayrılırken geliştirmelerle insanların hayatıyla kumar oynandığını söylemişti. Bu açıklamaların ardından Antropik CEO'su gelişmiş yapay zeka modellerinin kapasitesinin yavaşlatılmasını istemiş ve OpenAI CEO'su Sam Altman'la xAI'ın sahibi Elon Musk da bu karara destek vermişti. Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybedenlerin beyin sinyalleri kullanarak kelimeleri ve mimikleri dijital avatar aracılığıyla ifade etmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Türkiye'nin ilk ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Bakan Kacır, testler için TUSAŞ'a gönderilen aracın 2027'nin ilk aylarında fırlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağa kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor. Türkiye'nin aküsü
6: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
7: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Süper FM'li günün bu vaktinde radyolarınızda.
3: Doğan canlı yayında.
4: Ve bugünün yayın konu başlığı Dost Kazı. Telefonlara devam edelim. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Az önce tam açıklayacaktım bisiklet kazananı. Ondan sonra dedim ki dur ben de Acun gibi reklama gideyim. Buna dair bir sürü nefret kusan sevgili dinleyicilerim aşk olsun şakasına yaptım. Tamam şimdi artık gerçekten açıklıyorum. Bisikleti kim kazandı? Biri şey yazmış. Ay bir bisiklet vereceksin iki gündür sanki araba veriyorsun ya. Ver artık aşk olsun ama ben veriyorum o bisikleti kolay mı? Malımdan mal gidiyor arkadaşlar. Evet tamam kazanan kişimiz Serkan Işık. Serkan Işık isimli dinleyicim kazandı. Tebrik ediyorum. Burada mail adresi var. Arkadaşlarım zaten ulaşacak ona. Ne olur ne olmaz diye yedek bir talihlimiz de var. Onu da adını da söylemem icap ediyor. Eğer biz Serkan Bey'e ulaşamazsak bir ihtimal belki o kazanır dediğimiz isim de Pakize Kaşıkçı. Bu iki isim yedek talihli olarak da belirlenen Pakize Hanım ama kazanan Serkan Işık haberiniz olsun. Bisikleti de böyle verdik çıktı aradan. Serkan Işık beni dinliyorsa bir WhatsApp'tan bir yazsın bakayım burada mı acaba şu anda? Tamam bitti. Bu da çıktı aradan. Artık hemen bir telefon daha alabiliriz.

0: Haydi hemen bir telefon daha. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Benim adım Esra.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Tam başladım. 3 aydır hemen hemen kızım sizi arıyor.
0: Çok güzel. Tam da bugün gerçekten kızının konuşacağı konular vardı gerçekten bugün. Evet Esra, nereden arıyorsunuz? Tanıyalım be.
1: Ben İstanbul'dan arıyorum. He. Şu an okul yolundayız. Kızımla beraber.

0: zaman şöyle bir şeyden bahsediyor. İşte bana şu şu şöyle şöyle yaptı, işte şöyle. Siz de o insanı hani rahatlatmak adına aman de boş ver, aman o da niye böyle böyle yapmış canım falan dediğiniz zaman
1: o kişi arasını düzelttiğinde Esra senin için boş ver dedi diyor sonrasında.
0: Evet, evet. Yani bu iki arkadaş arasında yenilen en büyük kazık diye düşünüyorum. Çünkü kendi yaptıklarını anlatmayıp sadece aradan bazı kelimeleri seçip de işte ya bak sana böyle böyle dedi. Abi de hani niye
1: bu genelde böyle şey duygusal münasebette olan insanlar araları bozulduğunda geliyor en yakın arkadaşına kötülüyor sonra arayı düzeltiyor. Çünkü bir duygusu var ama sen o şey kötülediği kişiye dair olan duygularını değiştiremiyorsun. Arkadaşımla alakalı böyle bir şey yaşamış. O sevgili olduğu için barışabilir ama ben hala nefret ediyorum duygusu devam ediyor. O yüzden işte o yani girmemek lazım. Bir de herkes de her şeyini böyle şey gibi ağız bilmem nesi gibi de anlatmasın yani ya.
0: Ya aslında şöyle yani o anda karşımdaki insanların durumundan ötürü ona böyle nasihat vermek gibi aslında başlıyor olay.
1: Evet sana hani kalmamış boş ver. Evet peki sende mevzu yok anlaşılan Esra. O yüzden teşekkür ediyoruz. Olaysız bir şekilde dağılıp sabah enerjimizi alıyoruz.
0: Yeah, bye.
1: Den. O onu bekliyordu zaten. Bir telefon daha alacağım. Doğan

0: Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Varsa eğer sizin de başınıza gelen böyle bir mevzu, buyursunlar. 0212 368 62 12 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bir tane şarkı vardı, bu dost kazıyla alakalı bir şarkı, o geldi aklıma. Hemen onu buldum. Bakayım ama bunun hangisi orijinal versiyonu ya? Dur bakayım, inşallah ses kalitesi kötü değildir. Evet, şöyle bir şarkı vardı. Dur tamam, bu bunu çalacağım. Aynen, evet. Sadık Karan vardı. Geçenlerde çaldım bir şarkısını hatta. Şey vardı ya. Aman üstüme geliyorlar. Heh, onun dost kazı diye bir şarkısı vardı. Bir kuple çalayım. Hemen ardından bir telefon da alacağım. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Kazık yiyen dik durur. Eğer birisi çok dik duruyorsa anlayın ki onu dümdüz etmişler.
1: Sanki.
0: Hadi be, sen de gideceksin.

Görüşüyoruz aslında. Gruptan sonradan çıkanla mevzumuz yoktu. Yani konuşuyorduk sonra. Ya ne diyorsun ya? Yemin ediyorum şu an anlattığım gibi yazmış. Allah aşkına şu mesajları siz sesli yazdırdığınız için ağzınıza gelen bütün kelimeleri bir okuyun sonra. Kavgamız olmayan da gruptan çıktı ve bana hiçbir şey söylemedi. Hala onu aradığımda panik oluyor. Neden bilmiyorum. Neyse evet. Bizim mahallede bir

0: Benden başka kimsenin bilmediği o şarkı. Doğru ama ne diyor bak, bir daha inananı diyor öpsünler diyor. E kibar adam öyle diyecek. Ne diyecek şimdi, şey mi desin yani?
1: Bizim bir arkadaş grubumuz vardı. Neyse, onlarla bir WhatsApp grubumuz vardı. Onlardan biriyle kavga ettim, görüşmüyoruz ve o mesaj grubundan çıktım. Yani hiçbir şey söylemedim, gruptan ayrıldım. Bir hafta sonra mı ne, o da çıkmış gruptan. Ve biz o kavgadan sonra onunla hala

0: Bunu da beğenmedim. Neyse bir telefon da alalım. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. İsmim Nisa. Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Nisa. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Hoş buldum. Kamuda çalışıyorum. Kamu hastanesinde.
0: Hadi bakalım. Gelelim konumuza. Nedir senin dost kaza hikayen?
1: Şimdi ben o zamanlar KPSS'ye çalıştığım bir dönem dershaneye gidiyorum. Böyle 1,5 yıllık falan bir süreç. O dönemde de hayatımda biri yok aslında ama o çocukla da konuşuyoruz. Birbirimiz flört sadece. 1,5 yıl süren bir şey.
0: Tamam.
1: Sonra benim bir de çocukluk arkadaşı var. Ama böyle gerçekten çocukluk. Ne zaman arkadaş olduğumuzu hatırlamıyoruz yani. Bir yaşında falan.
0: Boynuz spor geliyor.
1: Ya, o olsa yine iyi bence yani. Şöyle o çocukla bu ben görüşmeyi kesmiştim ama arkadaş olarak çok seviyorum o çocuğu. Aramızda da ciddi bir şey çok fazla geçmediği için bana göre. Arkadaş olarak yine görüşüp konuşuyorum.
0: Tamam.
1: Bu arkadaşım benim bu çocukla görüşmeye başlıyor ama çok yoğun duygular besliyor.
0: Bu arada bir detay, siz şimdi tam anlamıyla sevgili değildiniz, flört ediyordunuz bu çocukla ve bu bahsettiğin kız arkadaşını da biliyor mu sizin bu aranızdaki
1: ilişkimi? Biliyor tabii biliyor. Ki biliyor.
0: Tamam.
1: Biliyor yani sevgili değiliz ama çocuğun çok yoğun duyguları var.
0: Tamam.
1: Neyse benim bu arkadaşım bu çocukla ben konuşmayı bıraktım arkadaş olarak görüşürken aşık oluyor diyeyim artık. Konuşuyorlar işte görüşüyorlar ama çocuk bu durumdan rahatsız. Aradan böyle bir 6 ay gibi süre geçiyor. Benimle buluşuyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var. Bu kız senin çok yakın arkadaşın. Yani ben artık hani rahatsız oluyorum. Bir süre konuştuk ama süreç devam ediyor. Senin en azından bilmeni istiyorum diye bana söylüyor. Ve bana mesajları gösteriyor. Benim çocukluk arkadaşım. İşte beni biraz böyle kötülüyor. Diyor ki zaten işte seni şöyle sevmiyordu falan. Onun haricinde
0: kendini yamayacak ya.
1: Söyleme. Bilmiyorum diye de. Ve şöyle ben buna çok üzülmüştüm. Sakın işte görüştüğümüzü söyleme. Nisa sakın bilmesin. İşte aramızı bozar gibi. Yani neden böyle bir şey yapayım ki? Yani onun
0: sen sonra bunları öğrenince elini beline koyup gitmedin mi o kıza?
1: Gitmedim. Sadece neden söylemedin ki diye bir sordum. O kadar. Gitsem ne değişecek ki? Bir şey değişmeyecek.
0: Ne dedi?
1: Yapılan yapılmış.
0: Ne dedi?
1: Cevap yazmamıştı o dönem. Mesaj atmıştı. Herhangi bir cevap yazmamıştı. Ama işin ilginci şu ki biz böyle 1,5-2 yıl sonra karşılaştığımızda da hala benimle konuşuyordu. Hiçbir şey olmamış gibi.
0: Ya şimdi yayında olmasak benim söyleyeceğim çok şey var da Anadolu'da bir tabir vardır. Bunun ilk kelimesini söyleyemeyeceğim. Ya da hiç sonunu da söylesem olmaz.
1: Evet.
0: Yani.
1: Ya üzücüm üzücüm.
0: Hayır ben şunu söylemek isterim sadece. Bu gibi durumlarda mesela sen diyorsun ya ben bebeklikten beri arkadaştım o kızla.
1: Evet.
0: Abi
1: evet.
0: Senin yakınındaki bu hani böyle bir münasebetin olan kişi dünyanın en iyisi bile olsa onun bir ihtimal olmayacağını biliyor olması lazım. Yani şey gibi onun o abisi, erkek kardeşi gibi görüyor olması lazım normal şartlarda. Ama bizim memlekette ne yazık ki kadını da erkeği de, memlekette değil gerçi bu yani dünyanın her yerinde böyle. İnsanlar bu konuda biraz işte şey dediğimiz ahlak dediğimiz konuda sıkıntı yaşayan profiller için yani ona gelene kadar millet...
1: Bir şey değil mi yani. Doğancan? Bak hani çok ciddi bir şey yaşamadım diye hadi ben bunu yine anlayabilecek bir insanım ya. Hadi diyelim sevdim bir şey oldu. Ya bunu neden ben o çocuktan böyle şekilde duyayım ki? Sen gel söyle en azından. Beni bu çok incitmiş.
0: Bak Soner yazmış. Bacım yemeyenin malını yerler yazmış.
1: Bir şey söyleyeceğim. Benden sonra evlendikten 30 yaşındayım da. Bu dediğim şey 9-10 yıl önce oluyor.
0: Evet.
1: Kız benim mesela düğünümde bana mesaj atmıştı ve bu çocuk da benim sonradan ilkokul arkadaşımla evlendi.
0: Bu oğlan demek ki senin çevren üzerinden.
1: Bilmiyorum denk mi geldi. Ya kızı ilkokuldan sonra bir daha görmedim ama ilkokul arkadaşımdı ya.
0: Doğancan bu kızın elinde beline koyup carlama ihtimali sıfır yazmış birisi. Boş ver kızım sen zaten itten it olunmaz boş ver. Nisa, geçmiş olsun. Vardır bir hayrı ve bu arada şunu da bilmek lazım. Başımıza gelen ve o dönem canımızı çok sıkan birçok mesele daha sonrasında iyi ki de bunlar olmuş dedirtiyor bize hayat. Sen mesela düğünüm oldu falan diyorsun, evlendin. Eğer bu süreç böyle sancılı bir şekilde devam etseydi, belki o sümsük salakla sen bir şekilde ciddi bir yola girmiş olsaydın, daha sonrasında belli ki omurgasız bir herif olduğu için seni daha sonra çok üzecekti. Ama iyi ki o yolu yordamı olmayan kız diyeyim, siz ona başka bir şey deyin. O iyi ki öyle bir şeyler olmuş da sen şimdi bak, hayatının seyri değişmiş senin açından, öyle bakalım.
1: Tabii ki de öyle. Her şeyde gerçekten bir hayır varmış.
0: Evet, sağ ol Nisa, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Ay Doğancan, yeni açtım, özetler misin yazmış Oğuzhan. Hayda. Yakın kız arkadaşı hoşlandığı çocukla kaçmış. Bu kadar. Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Ya benim başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa dost kazı diyoruz adına da. Yani böyle yakın bir arkadaştan olmak durumunda değil. Akraba, ana baba, kardeş bile insanın başına neler getiriyor. İş ortamında yaşamışsınızdır. Duygusal bir münasebet neticesinde yaşadığınız bir hezimet vardır. Ne varsa reklamlar hemen ardından. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla, çenem vardı. 0531 785 90 80. Buradan da yazabilirsiniz.
2: Türkiye'nin Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: dinlediniz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Ya Doğancan, bunlar ne ki ya, benim başıma ne geldi biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir olay varsa 0212 368 62 12. Lütfen boş beleş aramayın. Gibi şeylerle değil, aklı başında ve bize malzeme verecek olan dinleyicilerim 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp'tan mesaj yollayabileceğimiz telefon hattımız. Doğancan, çocukluk arkadaşım evlenirken ev arıyordu ve çok pahalı geliyordu o dönem o kiralar. Kıyamadım. Benim de bir evim vardı, ona kiraya verdim. O dönem işte benim evimin piyasası ortalama 4000 TL civarıydı kira. Ay şaka gibi. Ama ben ona 2500'e verdim. Sonra yurt dışına yerleşme işimiz çıkınca evi satmak zorunda kaldık. 2 senedir evimde oturuyordu ve satıyoruz diye bize bozuldu. Ben sana güvenip araba borcuna girdim dedi bana. Ve üzerine bir de taşınmak için ona 75 bin lira para vermemizi istedi. Ben 2 senede toplam o kadar para almamışken ondan, gelmiş benden utanmadan o parayı istiyor. Neyse, ev satıldı. 6 ay sonra da o çıkmak zorunda kaldı. Bizim de aramız bozuldu tabii. Ve o sırada ben bebek kaybettim. Ona rağmen beni aramadı bile. İşte bak, iyilikten maraz doğarın hikayesi bu. Seninle can vermeye hazır bu beden. Ölüm gelirse gelsin. Eski sevgilim, yani şeref yoksunu insan, en yakın arkadaşlarımdan biriyle evlendi. Bir de utanmazlar, bana düğün davetiyesi gönderdiler. Seninle can vermeye diyor bir hanımefendi. Geçmiş olsun. Ölüm gelirse gelsin. Allah bir de senden. Adına dost kazı denir mi bilmiyorum ama bir arkadaşım vardı. Aynı zamanda komşumdu. Evliydi. Problemli bir evliliği vardı. Gün aşırı bana gelir, ben ona giderdim. Çok samimiydik. Ahretliyim derdik birbirimize. Sonra bunlar boşandı. Arkadaşım başka bir yere taşındı. Bir iki kere görüştük yine. Sonra dedim hep ben arıyorum ya, görüşelim diye. Bir daha aramayacağım seni dedim. O da ben de zamanında çok aradım, aradıklarıma sayarsın o zaman dedi. Ve ben bir daha aramadım, o da aramadı. Ve böyle bitti arkadaşlığımız. Ve benden başka da samimi arkadaşı yoktu. Sonra aklıma şey geldi, sen bir ara böyle işte iletişim kurmayan arkadaşlıkların işte kendi kendine bittiğinden falan bahsetmiştin. Ne bu? Belki şu an seni dinliyorsa, seslenirsen, eğer kırıldığı bir şey varsa ya da neden aramıyorsa söylerse, ben de onunla barışmak çok isterim. İzmir'den Hesna. Kız manyak, bırak gitsin, ne hali varsa görsün.

0: sen.
1: Adeta 2004 yılında bir sabah kuşağı programı sunarcasına çaldığım şarkılarla devam ediyoruz. Hemen bir telefon daha gelsin. Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, günaydın. Ben Edirne'den Cihan.
1: Hoş geldin Cihan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk. Ben emekliyim. Fabrikamız kapandı. O yüzden mecburen emekli oldum. İşte tekstil sektörü çok kötü Edirne'de. Zaten Türkiye'de çok kötü.
1: Evet.
2: O yüzden hani yeni bir şey bulana kadar bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz ama pek de olmuyor. Yani 30 senenin ardından evde oturmak çok güç geliyor.
1: Evet abi, selam verdim, borçlu çıktım ha. Hayırlısı olsun. İnşallah.
2: İnşallah.
1: Umduğundan daha güzel şeyler olsun. Peki Cihan abi.
2: Ya bak, seni duymak daha iyi geliyor, onu söyleyeyim.
1: Eyvallah abi, sağ ol. Nedir dost kazı hikayen? Buyursunlar.
2: Valla aslında dost kazından ziyade zaten dost kazı hem de bir komedi bir olay olmuştu. Ben bunu hiç unutmam. Edirne'de benim lisede okuduğum çağlar 88'li 89'lu yıllardı. O zaman okuduğum lisede böyle müthiş bir Yunanistan, biz Edirne Yunanistan'ın sınır komşusu olduğu için Yunanistan'da müthiş güzel diskolar var, çok güzel kızlar var, harika eğleniyorlar, hep bunun muhabbeti dolaşırdı. O zaman da hani Edirne'de veya Türkiye'de böyle korkunç bir şekilde yurt dışına çıkayım, dolaşayım, edeyim falan çılgınlığı da yoktu. Hani bir arkadaşımız bir şekilde gitti, oradaki yerleri gördü, ballandıra ballandıra anlattı. Bizim hepimizin aklında oralara gitmek vardı. Neyse, grup arkadaşlarımızdan birinin babası da subaydı. Ondan sonra bir gün geldi, dedi ki arkadaş geldi. Ben dedi babamın arkasında bir tane dedi harita var. Haritada işte bu Yunanistan'a güvenli yollardan geçmenin ve güvenli yollardan dönmenin yollarını buldum. İsterseniz dedi bir gün dedi gidelim dedi.
1: Abi Cihan abi, sen bunu böyle 45 dakika falan anlatacaksın gibi hissediyorum. Kurban olayım, özetle anlat.
2: Tamam. Neyse, onun aklına uyarak biz sınırı geçme niyetinden gittik.
1: Ama hiç böyle ne vize ne pasaport bir şey yok, öyle mi?
2: Hayır. Düzgün yollardan gideceğiz. Düzgün yollardan geri döneceğiz. Kimseyi yakalamayacağız. İşte hepsinin geçiş noktaları falan, saatlerini maddeni biliyormuş. Değişim saatlerini falan sözde. Ama üzerimizde de okul kıyafetleri bu arada.
1: Tamam.
2: Biz sınırı geçerken bizim kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yakalandık.
1: Evet.
2: Ondan sonra adamlar bizi aldı. İşte arkadaşlarımızdan birinin, o subay olan arkadaşımızın babasına telefon etmişler. Tanımışlar çocuğu. Biz hemden askeri kimlik çıkınca demişler böyle böyle. Onlar arkadaşın babası şey demiş. 5 kişiydik biz. 5'ine de bir vatandaş muamelesi yapın demiş. Bizi aldılar da sağlam böyle bir İstiklal Marşı'nı sağlam söylettiler bize.
1: Tamam.
2: Ondan sonra müthiş bir kazık yedik ondan. Ya dedik arkadaş, madem bunu bilmiyordun veya uydun.
1: Abi ne alaka? Senin aklın yok muydu? Sen de 4 yaşında değildin herhalde yani.
2: İşte.
1: Hayır, pasaportun yok, vizen yok. Sen kaçak yollarla başka bir ülkeye gitmeye çalışırsan başına bunların gelme ihtimali senin vereceğin karar neticesinde yani sonuç itibariyle. Bile bile lade
2: istemişsin. İşte o zaman hormondan biraz daha fazla çalışıyormuş.
1: Anladım. İki kızla tanışacaksın diye. Keşke size atalardı da içeri böyle biraz akıllanırdınız belki. İyi abi, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Ne yapsın? O da heves etmiş yayına katılmak için. Tamam. Görüyorum mesajlarınızı. Susun. Bir telefon daha alacağım. Aramın çok iyi olduğu bir yönetici vardı. Sözleşmemin biteceği zaman kurum müdürü de beni istemiyordu. Aramın iyi olduğu yönetici de çık bir kere daha, bir son kez konuş, belki fikri değişir, işten çıkarmazlar dedi. Neyse, ben bunun üzerine çıktım kurum müdürüne konuşmaya. O sırada bu aramın iyi olduğu yönetici de geldi. Dedi ki ben Sezgin'i istemiyorum dedi benim yanımda. Bir sürü gülme emojisi yollamış. Vallahi fıkra gibi ama yeminle aynen öyle. Aramın çok iyi olduğunu düşündüğüm adam beni kötülemeye başladı. Ben de orada kaldım salakana gibi diye mesaj yollamış. Evet. Bir telefon daha alalım reklama gitmeden, bakalım daha ne diyeceğiz. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Kışadırsa Ayşe ben.
1: Kısa mesafe Ayşe mi?
3: Kuşadası Ayşe.
1: Kuşadası Ayşe. Hoş geldin Ayşe. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Evet, sağlık çalışanıyım.
1: Güzel. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım.
3: Tabii.
1: Evet. Bu sizin yanınızdaki bir iki kişi daha duysun diye hoparlörü alıyorsunuz ama biz binlerce kişi sizi zorluyoruz diyor ve Hemen geliyoruz konuya. Nedir dost kazı hikayen?
3: Evet. Sanırım orta 2'deydim. Yolda mezarlığın orada sabah okula doğru giderken arkadaşım vardı. O arkadaşımla birlikte okula gitmeyi düşünürken bir tane ayyaş vardı. Önümüzü kesti. Kesince Fatma'ya dedim, Fatma ne yapacağız biz dedim. Fatma baktı bana, sonra koşa koşa gitti. Dedim bana yardım et dedim. Sanırım ayyaşla birlikte, yani içkili olan beyefendiyle yaklaşık 15 dakika eve kadar götürmek zorunda kaldım. Arkadaşıma bakıyorum ama arkadaşım yok, okula gitmiş, derse girmiş. Sonrasında dost kazığı yemiştim bununla ilgili.
1: Kaç yaşındasın sen, kısa mesafe Ayşe?
3: Şu an 39 yaşındayım.
1: Sen 40 yaşında kadın, hikaye diye bunu anlatmak için o kadar uğraştın, radyoya bağlandın ha?
3: Evet, aynen.
1: Sana helal
3: aklıma
1: olsun.
3: Aklıma gelen o vardı.
1: Sana
3: sadece
1: helal. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer bunu anlatmasaydın bizim günümüz nasıl geçerdi? İyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Evet, günaydın.
1: Ya sabır ya selamet.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Sevgili motor yağı tutkunları, Mobil 1 motor yağları yepyeni ambalajlarıyla karşımıza ve mekaniklerimizin güvenini daha da sağlamlaştırıp geleneksel kapak sorunlarını çözen yeni bir kapak tasarımıyla karşımızda. Bu sadece bir kapak değişikliği değil, kalite, güvenlik ve tüketici memnuniyetinin de garantisi. Mobil 1 logosuyla mühürlenmiş kapak sahte ürünlerden ayırt edilmesini sağlıyor ve kapak çıkartıldığında tekrar kullanılamıyor. Ürün güvenliği de maksimuma çıkıyor. Yenilikçi kapak tasarımı damlamadan dökmeyi de mümkün kılıyor. Araba sürücüleri ve mekanikler motor yağ kalitesinin ve orijinalliğinin de önemini çok iyi bilir. Sahte ürünler motor aşınmasına ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor malumunuz ve bu yüzden yüksek güvenlik ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi sunan yenilikçi kapak teknolojisi de Mobil'de. Sahte yağların araçlara vereceği zararları göz ardı etmemek lazım ve siz de bu sorundan kaçınmak için yağlarınızı yetkili Mobil satış noktalarımızdan alabilir. Yağ değişimlerinizi de Mobil 1 Center'larda yaptırabilirsiniz. İnternet alışverişleriniz için de online yetkili satıcı cleanpacks.com.tr'den sipariş verebilirsiniz.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Türkiye'nin...
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Yok vallahi kimse demiyor ki bu benim haddime mi, bu benim üzerime vazifeme. Herkes her şeyin en iyisi maşallah. Bir biz şey ney? Bir şey. Mahalleden kız arkadaşım doktor eşinden boşanma aşamasındaydı. Her gün görüşmek için beni arar, eşini kötüler, ağlardı. Ben de üzülürdüm ona. Boşanmasında şahit olmamı istedi. Destek olmak için kabul ettim. Koca mahalleden bir tek ben kabul etmişim. Şahitlik bitince birden görüşmeyi kesti. Görmediğim, duymadığım şeyleri söylememi istemişti son anda. Kabul etmedim. Sadece şahit olduğum şeyleri anlattım. İlk ve son şahitliğim oldu. İletişimi birden kesince çok kötü hissetmiştim. Hakkım burnundan gelsin inşallah diyen sevgili Zeynep. Sen niye hiçbir şeyi beğenmiyorsun diye mesaj yollamış sevgili Hamit. Hamit, anlatılanları siz beğeniyorsanız benim için sıkıntı yok. Ben sizin için zaten burada bu lafları ediyorum yani. Bursa'dan Mustafa, günaydın. Selamlar. Ne bu? Ay Doğancan, sen reklama girince birkaç radyo kanalı gezdim. Gerçekten yani inanılmaz kötü bir iki versiyonun var şu an seninle aynı saatte yayın yapan demiş. Sus, biliyorum aynı. Sus bir şey olsun. Ya ben de böyle çok acayip bir format yapmıyorum tabii ki burada. Yani şey olarak baktığımız zaman radyo programının şey nedir? Format olarak bellidir değil mi? Telefon bağlantısı, içerikler, belki böyle yarışmalar olur vesaire. Burada işte her yedin yoğurt yiyişi diye bakabiliriz meseleye. Alo?
1: Alo?
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Özlem ben.
0: Hoş geldin. Selam Özlem. Ne haber? Ne yapıyorsun?
1: İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Aman olsun işte. Özlem. Bugün dost kazıklarını anlatıyoruz. Ne geldi başına? Anlat.
1: Şimdi üniversitede çok yakın arkadaşım var. İkimizin evleri ayrı. Fakat onun evi çok sıcak olduğu için Muğla mezunuyuz. Hmm. Ben ona evimin anahtarını verdim yazın ailemi giderken. Hmm. Neyse, bir gün ev sahibinden bir telefon. Sen eşyalarını mı satıyorsun dedi. Nasıl yani dedim. Dedi bir tane işte nakliye ne deniyor onun işte kanunu gelmiş. Spotçu gelmiş, eşyaları yükledi dedi. Nasıl?
0: Bu bir kız arkadaşın mı anahtarı verdiğin?
1: Beni arayan ev sahibi.
0: Hayır, senin eve emanet ettiğin kız arkadaşın mı?
1: Geliyorum.
0: Kız, bir sorumun cevabı belli zaten. Üniversiteden bir kız arkadaşın mıydı bu?
1: Evet, üniversiteden kız arkadaşım.
0: Sonra?
1: Çok yakın ama böyle sabah akşam beraberiz.
0: Tamam.
1: Onun evi sıcak oluyor diye.
0: Anladık
1: ben
0: ya, hadi. Eşyaları indirmişler. Neyse. Arada ev sahibi.
1: İndirmişler, götürmüşler. Sonra ben spotçuyu işte neyse numarasını buluyoruz bir şekilde öyle böyle. İşte size kim sattı bunu demesin mi arkadaşım? Çünkü orada spotçuya eşyanı satabilmen için işte kimliğini falan veriyorsun o dönem. Kimlik fotokopini falan veriyorsun. Yani özetle sen benim kız arkadaşım gelsen, benim evim anahtarımı vermişsin, benim gelmeme yakın. Bütün eşyalarımı sat spotçuya.
0: Sana da muhtemelen eve hırsız girdi diye yalan söyleyecekti.
1: Söyleyecekti, söyleyemedi. Sonra biz işte orada karakolu aradık. Ben tabii Samsun'dayım, ev Muğla'da. Ondan sonra başka bir ortak arkadaşımızla işbirliği yaptık falan. Polis aldı. İşte mecbur itiraf etti. Peki ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kamu davasına dönmüştü. Sonra öyle devam etti.
0: Sana peki bununla alakalı bir mahcubiyet, ya Özlem yaptım ama niye yaptım falan gibi bir şey yok mu?
1: Ya şöyle, karakol kısmından sonra biz hiç yüz yüze gelmedik. Zaten polis eşyalarımı geri aldı spotçuna. Evime geri aynen giden şeyler aynen geri geldi. Ama bu arada da o yıl içinde ben sürekli para kaybediyorum. Evime geliyor, gidiyor ama asla şüphelenebileceğim bir durum yok. Çünkü sürekli beraberiz. Yani üniversite arkadaşlıklarını biliyorsunuz. Böyle bir olmuş. Kelam. İşte buna ne dersin?
0: Neden? Şerefsizlik denir buna, ne denir? Kötü olmuş. Gerçekten güzel bir dost kazı yemişsin bacım. Afiyet olsun ama neyse ki yani şey. Çok büyük bir şey olmamış. Sonucunda senin kaybın toparlayabilmişsiniz.
1: Yani maddi olarak evet yok ama o an için büyük bir şoktu. Bir de ben evimde başka bir ev arkadaşım da var, onunla paylaşıyorum. Hani anahtarı vermişiz, bütün her şey gitmiş akşama giden benim arkadaşım falan filan öyle geçti.
0: Tatsız. Geçmiş olsun Özlem. Bazen bazı insanların yokluğu varlığından daha hayırlı diyor. Daha senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Herkese günaydın, iyi haftalar.
0: Günaydın. Bak, oh güzel bir dost kazı dinledik vallahi. Keyfim yerine geldi demiş Zeynep. Doğancan, bugün neden bu kadar gerginsin? Alacağın mı gelmedi demiş Yasin. Yasin, ben sadece bugün mü gerginim? Aşk olsun, beni tanımamışsın. Ayrıca benim kimsede alacağım kalmaz. Kısa bir ara, haberler ardından devam. Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Türkiye'nin
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek posla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Uludağ'dan değil.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adalet Bakanı Gürlek, çocukları hedef alan içeriklere yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildiğini duyurdu. Gürlek, çocukları ve aileyi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyecek, dedi. Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek aranıyor. 9 gözaltı var, ailenin 4 çocuğu korumaya alındı. Adalet Bakanı Gürlek, dün sabah ülke genelinde başlatılan sokak güvende operasyonlarında 1613 kişinin gözaltına alındığını, 618 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Fidan, Cumhurbaşkanımızın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti ele aldık, dedi. CHP mutlak mutlağın temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni parti Yargıtay'dan dosya kaçırıyorlar, dedi. 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. Ergenekon yargılamalarında görevli 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Adalar'da yeni belediye başkan vekili seçilecek. Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ve eşi düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan mobil okul timi yıl boyunca okul çevresinde görev yapacak. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemle öğrencilerin okula giriş ve çıkış yaptığı saatler velilere mesaj olarak gidecek. Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'de fiyatı 50 liraya kadar düştü ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar. ABD Başkanı Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceği iddialarını reddederek teknolojiyi yavaşlatma çağrılarını hastalıklı bir komplo olarak nitelendirdi. Antropik araştırmacısı Jacob Cox'un görevinden ayrılırken geliştirmelerle insanların hayatıyla kumar oynandığını söylemişti. Bu açıklamaların ardından Antropik CEO'su gelişmiş yapay zeka modellerinin kapasitesinin yavaşlatılmasını istemiş ve OpenAI CEO'su Sam Altman'la xAI'ın sahibi Elon Musk da bu karara destek vermişti. Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybedenlerin beyin sinyalleri kullanarak kelimeleri ve mimikleri dijital avatar aracılığıyla ifade etmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Türkiye'nin ilk ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Bakan Kacır, testler için TUSAŞ'a gönderilen aracın 2027'nin ilk aylarında fırlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. Köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz,
0: Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
5: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Yeşil Yanal'ın yarattı eskici.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ankara'dan Ercan.
1: Ercan Bey, sesiniz o kadar boğuk geliyor ki sanki ağzınıza bir peçete basmışlar da kaçırılıyor gibi. Evet, daha iyi şimdi.
2: O zaman kulaklıktan olur.
1: Evet, onu çıkaralım ama zaten.
2: Şimdi nasıl efendim?
1: Efendim, bir de arkanızı dönün, oradan bakayım. Şimdi nasıl? Evet Ercan Beyciğim, nedir acaba dost kazı hikayemiz?
2: Şimdi dost kazı hikayemiz. Kısaca anlatmaya çalışayım size, sık boğaz etmeden. Benim bir kız arkadaşım vardı. Onunla limon yedik. Daha sonra iki tane de görüştüm. Çok samimi arkadaşım var ama o ikisi benden daha samimiler. Birisi de abi diyoruz kendisine. Benim kız arkadaşım işte beraber bir oyun oynayalım, taş oyunu oynayalım demiş diğer kız arkadaşına.
1: Ne, okey mi?
2: Okey, evet. Benim bu erkek arkadaşlarımdan birine söylemiş ama Ercan haberi olmasın demiş.
1: Aa.
2: Şimdi evet, böyle bir durum gelişince tamam demişler, dördü buluşacaklar. Tabii diğer arkadaşı da bizden yaşlı olan arkadaşı da benim kız arkadaşımla tanıştırmak istiyor kendi aklınca.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar zamandır beraberdiniz bu mevzu olduğunda?
2: Bir iki yıl filandı herhalde.
1: Neyse, devamını kendim bir dinleyelim.
2: Tamam. Daha sonra bu arkadaşımızın görüştüğü diğer kız arkadaşı beni arayarak, ya biz böyle böyle bir buluşmaya gideceğiz ama senin herhalde haberin yok bu konudan, bilgin olsun diye aradım diye beni aradı.
1: O erkek arkadaşının kız arkadaşı aradı seni.
2: Evet. Evet,
1: helal
2: evet.
1: Olsun o koca yürekli kıza. O oğlan niye haber vermiyor sana, şerefsiz?
2: Yayındayız daha önce.
1: Neyse.
2: Neyse, ondan sonra tabii ben bu arkadaşı bu buluşma saatinde bu ikisini de devamlı aradım. Bakalım ne yapacaklar. İkisi de cevap vermiyor tabii, sessiz diye düşünerek şey yapıyor, davranıyorlar herhalde. Daha sonra ertesi gün de ulaşamadım ben bunlara. Ben iki gün sonra beni aradılar. Ya neredesiniz siz falan diyorum ama biri diyor ki ben uykuya dalmışım o gün. İşte sessizdeydi. Ötekisi diyor ki işte toplantım vardı. Ama ben biliyorum nerede olduğunu.
1: Ercan, ama bir şey söyleyeceğim. Sen iki gün boyunca hiç mesela kız arkadaşınla da iletişim kurmadan ve bu şekilde nasıl sabırlı bir şekilde bekledin?
2: Beyin ameliyatı yapacağım Doğancan.
1: Anladım.
2: Yani... Şimdi ben o arkadaşa diyorum ki biz işte barıştık arkadaşla, buluşacağız kız arkadaşımla, bilmem ne diyorum. Bunlara bakalım nasıl bir davranış sergileyecekler diye. Yavaş yavaş bunlar çözülmeye başlıyor ama her seferinde suratları kızarıyor böyle. En sonunda itiraf etmek zorunda kaldık. Biz böyle böyle bir buluşma gerçekleştirdik. Tabii o bizim arkadaşın kız arkadaşı, bu arkadaşın karaktersizliğinden dolayı ayrıldı ondan. Ondan sonra ben kız arkadaşımla görüşmedim. Böyle bir dost kazı yemiş olduk yani. Biz de beyin ameliyatımızı yaptık yani. Suratlarına bakarak gerekli laflar.
1: Ne mana? Sen bir şey söyleyeceğim. Bu olay 20 yaşında falan mıydın bu olay olduğunda?
2: Evet,
1: yoksa...
2: tam 22 yaşındaydım.
1: Çünkü çok çoluk çocuk işler bunlar yani. Hani böyle atıyorum bunu, böyle 30 yaş üzerinde böyle bir iletişim şekli yok çünkü. Evet. Yani sana haber vermemiş, arkadan içirmişler, telefonu açmamışlar. Sen bir de nerede olduğunu biliyorsun. Ben gider basardım o mekanı. Hani basardım dedim, olay çıkarırdım değil. Hayırdır yani, bana neden özellikle? Sen bir de benim kız arkadaşımsın. Sen de benim yakın arkadaşımsın. Hayır mı oğlum denir yani sonuç itibariyle. Sen de küçükmüşsün o dönem.
2: Evet, 20-22 yaşlarında civarıydı.
1: Yani ne, nasıl bir beyin ameliyatı, utandılar ha?
2: Bu grupla bir daha bir arkadaşlığım falan olmadı ama ben o arkadaşın kız arkadaşına çok takdir ettim. Çok yani davranışından dolayı hakikaten çok olgunca bir davranış sergilemişti. O zamanlar çok sevinmiştim yani.
1: Sana hiçbir açıklama yapmadı mı senin kız arkadaşın?
2: Ben hiç onunla da diyalog kurmadım ondan sonra.
1: Anladım. Evet. Saçmaymış. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Evet. Günaydın.
1: Günaydın. Evet, doğru. Bir dinleyicim güzel bir öneride bulunmuş. Onu ben hazırlayayım o zaman birazdan. Doğancan, ben o yaşta ev geçindiriyordum diye Hamit yazmış. Tamam, sensin kral. Doğancan, bakıyorum da bugün her zamankinden daha bir enerjiksin. Hayırdır, bunun ne sebebi var acaba demiş. Havada aşk kokusu mu?

0: var. Allah Allah ya, öyle yapıyorum, bana diyorsunuz siz çok sen niye bugün bu kadar gerginsin? İki oynuyorum, hayırdır Doğancan? Yok yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar, yaprak kımıldamıyor. Ben de ameliyat mameliyat deyince cerrah zannettim bir ara ya, demiş Volkan. Yok be Volkan, nerede?
1: Beyin ameliyatı yapacağım Doğancan, bir saniye.
0: Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Türkiye'nin

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim o...

0: bir reklam.
1: Anlatmamak için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Ya Doğancan, benim başıma ne iş geldi biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Dost kazıkları bugünün gündemi. Son yarım saatin içine doğru ilerlerken hemen hızlı hızlı bir telefon bağlantısı da alacağım. Bakalım kimler kimler nerelerden dinliyormuş acaba. Şuradan da bir fon müziği ayarlayayım. Ebru, ne alaka ya? Bir mesaj okudum da. Doğancan, yıllar önce biriyle tanıştım. Neyse, birbirimize gerçekten çok aşık olduk ama böyle içten içe sanki bir şeyler tersmiş gibi de hissediyorum. Bir gün geldi, bir şey konuşmam gerekiyor dedi. Dedim tamam, dinliyorum. Hani ne olabilir ki en kötü? Görücü usulü akrabasıyla evlenmiş, iki çocuğu varmış. Biri de hatta bana evlenme teklifi ettiği gün doğmuş. Kadına boşanma davası açmış ve bana bunları anlatıyor. Dünya başıma yıkıldı. Hemen ayrıldım tabii ki. Ben başkasının yuvasını yıkacak biri değilim dedim. Onu çok seviyordum. Aylarca kapımda yattı ama yine de asla affetmedim ve hala hayatına eşiyle devam ediyor. Evet, çok tatsızmış ya. Şerefsiz. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. O adam hak etti çünkü, değil mi?

0: Alo, günaydın Doğancan.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben İsmail Doğancan. Almanya'dan arıyorum.
1: Hoş geldin İsmail. Aa, Almanya'dan. Neredesin şu anda Almanya'da?
0: Evet. Şu an ben Ingolstadt'ta yaşıyorum Doğancan. Tur şoförüyüm, beni bilirsin.
1: Ha, daha önce de konuşmuştuk galiba.
0: Evet, Adana'da söyleşide denk gelmiştik, seninle konuşmuştuk.
1: Abi kaç sene oldu ya, ben dün nerede ne yapıyordum onu hatırlamıyorum, evet. Peki İsmail abi, nedir dost kaza hikayen, buyur.
0: Ya Doğancan, ben tur şoförlüğü yapıyorum. Daha önce aynı firmada çalıştığımız arkadaşlar vardı. Türkiye'de çalışıyordum daha önce o zamanlar. Almanya'ya ben evlenerek geldim, yerleştim.
1: Tamam.
0: Sonra benim iş arkadaşlarım da bir kız buldu. Onlar da buraya geldiler.
1: Evet.
0: Çalıştığım firmada ben ilk geldikleri zaman ben bunlara elimden gelen bütün maddi manevi bütün desteği yaptım.
1: Evet.
0: Sonra bunlar ehliyetlerini aldılar, işlerini doğrulttular. Hani düzenini kurdular. Ondan sonra benle muhabbeti kestiler. Oğlum hayırdır, niye konuşmuyorsunuz? Sana ihtiyacımız kalmadı artık.
1: Ya, bir laf var, teşbihte hata olmaz. Hani böyle söylendiği için söylüyorum ama şey derler ya, körün gözü açıldığında ilk bastonunu kırarmış.
0: Aynen öyle.
1: Buradaki baston kim abi?
0: Ben oluyorum.
1: Evet. Yani işi maalesef bitmiş senle demek ki. Olsun, sen yine de Allah için bir fayda sağlamışsın, yardım etmişsin. Ama tabii ki vefasızlık insanın haliyle canını sıkıyor. Böyle olmasaymış keşke. Bir de sen şimdi gurbet elde tanıdık ettik bir kardeşim oldu diye sevinirken meğerse o senin kullanıp sana kendini enayi hissettirmek için planlar yapıyormuş. Olacak iş değil.
0: Ben iyilik yaptım, deniz attım Doğancan.
1: Öyle
0: değil.
1: Yapacak bir şey yok, aman Allah sağlık sıhhat versin İsmail abi, boş ver. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın. Günaydın. Türkiye, Almanya'dan selamlar.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Ya Doğancan, bana şunu yaptılar diyebileceğiniz ne varsa. Hadi hızımızı almışken bir telefon bağlantısı daha gelsin bakalım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Dileyenler buradan ne oluyor bilirler.

0: yapıp denize atanlar sayesinde denizde yüzecek yer kalmadı be demiş Murat. Hadi bir telefon daha gelsin. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Hacer, ben Antalya.
0: Hoş geldiniz Hacer Hanım. Tanıyalım.
1: Hoş buldum.
0: Neler yaparsınız?
1: İyiyim, evdeyim. Bir kere daha bağlanmıştım 3-4 ay oldu.
0: Öyle mi? Yeniden hoş geldin. Evet. Emekli miydik sanki?
1: Emeklimsi.
0: Nasıl? Az kaldı. Gün bitti, yaş mı bekliyorsun?
1: Az kaldı Allah'ın izniyle.
0: Hadi bakalım, hayırlısı.
1: Biz çok seviyoruz seni, bunu bil önce.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Beğenir misin de bilmiyorum ama bir hikayem var. Hikaye belki çok şey olmayabilir ama cüret çok şaşırtmıştı beni.
0: Anlatayım. Sen anlat be abla, biz gerekeni sayarız. Arkasından tamam. Neyse o kişi, buyur.
1: Tamam. Şimdi okullarda çaylar olurdu eskiden. Üniversite zamanında çayımız vardı.
0: Buluşma zaman saati yani.
1: Yok. Şey, okul eğlence, çay denirdi ona.
0: Çay. Tamam işte, müzikli. Hani böyle etkinlik yapıyorsunuz.
1: Evet. Yani tüm çok kalabalık olan bir şey. Okul bu, yani okul öğrencilerin olduğu.
0: Tamam, bu bahsettiğim 1928 herhalde.
1: 1928. 15'e denk geliyor. O şekilde bir şey.
0: Kaç?
1: Şimdi ben o zaman da teyzem bana yurt dışından bir kıyafet getirmişti ama onu hani etrafımda görmemin imkanı yok. Hmm. Neyse, çaya gideceğim, hazırlanacağım, kıyafetim yok. Dolabımızda böyle askı kilitler var normalde.
0: Tamam.
1: Bulamadım kıyafeti, başka bir şey neyse giyip gittim. Gittim çaya, baktım orada bir arkadaşım, hem de benim aynı memleketten olan başka bir arkadaşım, ona çok yardımcı olduğum bir arkadaşımın üstünde aynı benimkinden. Allah Allah diyorum ya, yani izinsiz almasının imkanı yok, dolabımız askılı kilitli yani. Ama şaştım kaldım, sonra gittim dedim ki bu kıyafet benim değil mi dedim, hani senin de mi var bunda? Seni zaten dedi bana, ama nasıl bir tavır anlatamam.
0: Nasıl ya?
1: Dedim, yemin ederim ben zaten bu olayı hiç unutmam. Yaş olmuş 54 ama bu olayı hiç unutmam. O cüreti unutmuyorum.
0: Yani ben o detayı kaçırdım. Siz nerede kalıyordunuz? Yani o kıyafeti nasıl aldı senin dolabından?
1: Biz okulda, yurtta.
0: Ha, yurtta. Senin yurtta. Dolabından ha, almış. Senin bir de rahat rahat diyor ki zaten senin kıyafetin bu diyor.
1: Evet, o üçüncü katta, ben ikinci kattayım. Normalde odalarımız da öyle.
0: Sen ne yaptın peki bu olay karşısında?
1: Ben ama bir şey yapamadım. O kadar çirkinleşti ki, o tavrı bir görseniz, bana dedi ki yani senin zaten dedi, ne olmuş dedi giydiysek dedi. Neyse, ben korktum tabii ki onun o tavrından. Devam ettik. Yurda
0: doğru gittim. Aslında mesela yalan söylese, bahane uydursa belki sen peşine düşersin, bir şey yaparsın. Hayır, ne münasebet, o benim falan dersin de o da aynen senin, hadi bakalım al üstümden nasıl alacaksın. Hani o baya böyle arsız.
1: Aynen öyle oldu. Sonrası işte en şey, tuhaf yeri, bana göre tuhaf olan. Evet. Yurda gittik, ben odamdayım yine. Onun ne zaman geldiğinden haberim yok tabii, aynı anda gelip gitmediğimiz için. Geldi bana, milletin içinde kıyafetleri yüzüme fırlattı. Al dedi, başına çal kıyafetini dedi. Bana dedi, bir de geldin orada hesap soruyorsun dedi. Ben şok oldum yani, öyle de kaldım.
0: Hacer abla, bir şey diyeceğim. Senin hiç böyle yakınında bir iki işte kankin, kız arkadaşın yok muydu? Onun öyle saçını başını yolaydınız toplamda.
1: Yok, hiç öyle yolucu bir tipler yoktu etrafımda. Hatta arkasından herkes konuştu. Hatta onun arkadaşları bile konuştu ama ona korktuk bir şey söylemeye.
0: Manyak demek ki ya. Bazı insanlar böyle biliyorsun yani, şey, artık bu arsızlık falan, yol yordan bilmezlik değil, o demek ki manyak yani.
1: Evet, ilk defa da hayatımda, ondan sonra da çok öyle insana rastlamadım. Öyle bir insanı ilk defa o yaşta gördüm.
0: Allah bir daha karşılatırmasın da zaten. Amin, tatsızmış. Amin. Peki, sağ olasın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Herkes bu çay saatiyle alakalı yazmış. Doğancan, senin yaşın yetmez o düğün salonları gibi yerlerde, disco gibi eğlencenin adına çay diyorduk biz zamanında demiş. Şükrü abi, Allah'ıma bin şükür yaşım yetmiyor. Tabii belli olmaz bu arada kimin ne zaman ne olacağı, kurban olduğum Rabbim, şey yapayım da sabah sabah. Benim de önümüzdeki yıllarda göreceğim şeyleri belki siz göremeyeceksiniz ey çay saatçileri. Ay ne fenayım. Abi, nenelerimizi toplayıp gidip şimdi o teyzeyi bulup dövelim mi demiş. Abartma be, 55 yaşındayım dedi, o kadar öyle bir şey yok. Elvan yazmış, diyor ki iyi günler. İşte bir satış sitesinden aradıklarını söyleyip aracınızı alacağım diye noter üzerinde güvenlik, kapora güvenliği adı altında ödeme yapmak isteyen dolandırıcılara inanmamanızı isterim. Sonrasında sizin de ödeme yapmanız gerekiyor deniyor. Ben bu şekilde dolandırıldım, kimsenin başına gelmesin demiş Elvan. Çok konuyla alakalı değil ama evet, teşekkürler. Ama bunu nasıl okuyayım ya? Adamı okuma zaten demiş de, diyor ki Doğancan, 5 yıllık sevgilimi kendi öz kardeşimle yakaladım diye okuyayım ben bunu. Çok kötü olmuş. Kalimera, ada ada gezerken yine sendeyiz diye Özge mesaj yollamış. He? Yunan'da mısınız? Hadi bakalım. Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Doğancan, benim başıma ne iş geldi biliyor musun diye paylaşabileceğiniz ne varsa. Dur, reklama gitmeden bir telefon daha alalım mı ya? He? Alırız bence. Manifest! Dur, iki yudum çay içim. Çay saatim geldi. Hemen bir telefon daha alacağım. 212 368 62 12.

0: Efendim çok affedersiniz. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ay benim, ben Zeynep Sancı.
0: Beni benden alırsan. Hoş geldin Zeynep. Nereden arıyorsun?
1: Ben Adana'dan arıyorum. He. Bugün benim doğum günü.
0: Ne güzel, mutlu yaşlar. Evet. Kaç oldun?
1: 34 oldum.
0: Sen yani burcun ne? Başak mı?
1: Başak.
0: Neyse, canın sağ olsun. Allah selamet versin. Başak da insan canım, bir şey demedi ki. Evet sevgili
1: ben sana...
0: Zeynep, he, Zeynep buyur.
1: Yani şöyle, ben seni çok uzun süredir dinliyordum. Hayatımda ilk defa bir şeye katılıyorum ve seni aradım, hemen hatta bağlandım.
0: Ne güzel.
1: Ya ben doğum günlerinde de bakma böyle güldüğüme, heyecandan senden dolayı da. Biraz böyle yalnız hissettiğim için dedim belki kendine de bir hediye olsun. Belki de çıkmazsın diye düşündüm ama.
0: Neden öyle hissediyorsun?
1: Ya işte hani böyle, ne bileyim, herkese bir sürü çiçekler şeyler falan geliyor. Genelde bana da pek bir şey gelmiyor.
0: Ben yok mu? Hayatında biri yok mu?
1: Ya yok, eşim var sağ olsun, o destek oluyor da hani böyle arkadaşlarımdan da yakın zamanda biraz dost kazığı yedim.
0: E tamam, ne olmuş,
1: orada
0: bir şey
1: yalnız kalmayı...
0: Ay boşver cehennem, çiçekleri de başına şey olsun inşallah, bir şey olmaz. Evet, şimdi zaten konumuz da tam olarak bu. Anlat bakalım en büyük dost kazığını.
1: Ya bizim 15 yıllık bir arkadaşlığımız vardı, dostluğumuz. Ben de böyle herkesi çok beni sevdiğini düşünüyordum. Sonra bir gün bir Hıdır Ellez günü ben de saçma sapan, hani bu şey var ya, tuz koyuyorsun yastığının altına. İşte oradan da evleneceğin kişiyi görüyormuştum.
0: Tamam.
1: Ben de bunu bizim gruptaki bekar olan bir kıza attım. Bizim grupta da ilk evlenen de benim. Sonra olaylar koptu. Bana bir sayfa mesaj. Sen niye benim evliliğimle kafayı bozdun? Zaten sürekli benimle bunu konuşuyorsun. Yok bilmem ne. Sonra ben bunu bu beşin içinde yakın olduğumuz üçlüye attım. Oradan da biri, ya sen zaten sürekli insanlara hep dedi böyle yargılayıcı konuşuyorsun. İşte sen hep dedi böyle şey... şey yapıyorsun, sürekli kendi problemlerini anlatıyorsun. Bilmem ne üstüme geldi. Bunu diyen de benim en yakınım. Sonra ben anlamadım. Meğerse bunu bana diyen kız bana 2 senedir küsmüş. Benim haberim yok. Sonra ben diğer kızı aradım. Ne oldu, problemimiz ne diye. Sen 3 yıl önce şunu dedin. 5 yıl önce. Ya yemin ederim.
0: Küsmüş dedin, gönlü kırılmış o zamandan ama yine görüşmeye devam ediyorsunuz.
1: Hadi, evet, ve benim asla haberim yok. Ama grup içinde bir tanesi var. O da arada bana soruyor, işte sen şununla görüşüyor musun? Sen bununla görüşüyor musun? Niye görüşmeyeyim? Ha bilmiyorum. Bir de şöyle mesela, kendi aramızda sır diye birbirimize söylediğimiz şeyler var ya. Ki bu benimkiler olmuş daha çok. Hepsini de yaymışlar. Sonra ben mesela arkadaşıma, ya şununla ilgili şöyle bir şey var ama sakın söyleme dediğim şey de hep söylenmiş.
0: Anladım. Zeynep kaç? 5 kişilik bir arkadaş grubu mu?
1: Evet, şimdi öyle.
0: Yani acaba haklılık payları olamaz mı herhangi bir konuda bu söylediklerinde? %100 yani benim bir suçum yoktu diyebiliyor musun gerçekten?
1: Ya şöyle,
0: şu anlamda mesela uyduruyorum, bu bazı insanlar tabii ki artık böyle, eğer işte bu evlilik konusuyla alakalı bunun şakasını artık tahammülü kalmadığı için kaldıramayabilir. Dolayısıyla hani bunu da bir şekilde ifade etme yöntemi kötü olabilir belki, ama rahatsız olmuş olabilir bundan yani.
1: Ya evet, sorun o değil de şimdi benim de bunun evliliğine kafayı takma sebebim gruptaki başka bir arkadaş. Ya böyle kafayı takma dedim, biz zaten çok böyle sürekli de görüşmüyoruz. Hani sürekli hepimiz böyle farklı şehirlere dağıldık.
0: Siz benim anladığım kadarıyla arkadaşlık ilişkinizdeki o mesafeyi doğru yönetememişsiniz.
1: Ya benim çocuk bilmem ne falan oldu. Ama şey, orada da bir tane arkadaşım hep bana diyordu. Ya bunu evlendirelim. Ya gel buna birini bulalım. Buna kimi bulalım? Ben de dedim ki yazık, bu kıza birini bulalım.
0: Sen de iyi ki evlendin, yazık, bu kıza birini bulalım. Zeynep bilmiyorum, bence en büyük sıkıntı zaten o. Bak benim de çok uzun yıllardır hayatımda olan dostlarım var. Onlarla hep böyle yani şey, yazılı olmayan bir kanun gibi hissediyorum onların da o tavırlarından. Ben de buna çok hassasiyet gösteriyorum. Evet çok yakınız, ailelerimizi tanırız, çok fazla işli dışlıyız, iyi günümüz kötü günümüz çok olmuştur, aramızda paranın pulunun lafı olmaz falan, ama nerede duracağımızı biliriz. Ben mesela hangi arkadaşıma neyi ne kadar söyleyip söylememem gerektiği noktasında kendimi frenlerim sürekli. O yüzden demek ki belki oralarda o şey kaçmış, ama neyse bir şey olmaz, boş ver. Herkese Allah selamet versin, sana da mutlu yaşlar diliyorum, inşallah yeni yaşında güzel arkadaşlıkların olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol Zeynep, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Anlattığı gibi olmadığına eminim. Söyleyecek başka bir şeyim yok.
2: Türkiye'nin

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Zaten ezberlediniz şarkıyı, o yüzden üzerine konuşmakta bir beis duymuyorum. Ve benden sonra dükkanı devralacak olan sevgili Tolga Gündüz mesaiye yine erken başlama kararıyla stüdyoya giriş yaptı. Abi ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: İyi, büyük bir keyifle seni stüdyoda ağırlarken kendi yayın saatimde dün yolda programını dinlediğimde bana salladığını duydum.
1: Asla öyle, bak. Sallamak mıydı o sence?
0: Net sallamaktı ama senin canın sağ olsun, saygım sonsuz. Canım biliyorsun. Canım kardeşim. Evet, bugün madem şimdi böyle sohbet ediyoruz, ben şey gibi hissetmeye başladım. Hani böyle mağaza çalışanları çıkmak için diğer çalışanın gelmesini bekler
1: evet,
0: ya.
1: Evet, ya da yemeğe çıkacağı zaman falan.
0: Molaya çıkacağım gibi bir durum var. Ben de hani şey, mağazayı sana emanet edeceğim gibi. Sonra yine gelirim ben yarın sabah. Abi bugün dost kazıklarından konuşuyoruz. Sende var mı böyle bir hikaye?
1: Olmaz mı? Olmaz mı? Bende çok vardır. Sağlam var hem
0: de. Kaç senedir hayattasın illa ki bir şey olmuş.
1: İlla bir şeye denk gelmiş olman
0: yani
1: lazım.
0: Bana bile bu kadar denk geldiyse sende de vardır yani.
1: Hemen net anlatayım mı?
0: Ne oldu?
1: Çok uzun süre birlikte olduğum bir kız arkadaşım. 30 yıllık arkadaşım tarafından boşluğu doldurmak ister misin?
0: Anladım. Yani kız arkadaşınla senin başka bir arkadaşın beraber oldu.
1: Çok uzun süre
0: beraber
1: bir erkek oldu. Arkadaşım. Kanka derler ya. Tabii tabii.
0: Sen bunu nasıl öğrendin peki?
1: Ben sana onu şey yapayım, anlatayım sonra.
0: Hayır, böyle doğrudan.
1: Gördüm tabii.
0: Tabii
1: tabii.
0: Tamam, ben bu gibi anlarda Allah kimsenin tövbe aşağı tahtaları vurun arkadaşlar. Böyle bir anda insan ne yapar onu çok merak. Sen ne yaptın mesela?
1: Eyle ayağı boşalıyor insanı canım.
0: Yani, bir saydın sövdün muhtemel.
1: Çok yükseldim ama dedim ki ne yapıyorum sonra ben ya? Manyak mıyım
0: çektin,
1: ben yani?
0: Çektin gittin.
1: Bana ait olmayan bir derdi dedim. Neden üstleniyorum ki? Onlar hayatlarını dertlensinler ve şarkıyı alalım.
0: O sırada senin içinde çalan şarkı.
1: Aynen.
2: Sen miydin sevgilimin çalan?
0: Peki o 30 yıllık arkadaşın daha sonrasında sana bir açıklama yapma durumu oldu mu?
1: İzin vermedim. Hiçbir açıklama onun yerini tutmayacak.
0: Kaç çünkü yaşındaydın abi olay olduğunda?
1: Söylemeyeyim onu, çok net tarihler belli olur o zaman. Ama evliydi o arkadaşım. Sana son bir iyilik yapıyorum, eşine bunu söylemeyeceğim dedim. Söylemedim.
0: Ben net söylerdim.
1: Ben söylemedim.
0: Direkt söylerdim, o düşünsün sonuç itibariyle
1: ne
0: yani.
1: Bileyim. Bilmiyorum. Hala söyleyebilirim.
0: Hadi gel şimdi söyleyelim.
1: Yok deme.
0: Yapmışken bir şey tam yapmak lazım. Abi geçmiş olsun. Peki.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben şimdi birazdan veda edeceğim.
1: Tamam.
0: Sen dükkanı devralabilirsin.
1: Tamam, ben de.
0: Tamam, ben şey yaptım, o son siparişlerin şeyini o defterin
1: paketlem
0: içine yazdım.
1: Onlar. Tamam.
0: Evet,
1: tamam,
0: onları hazırladım.
1: Ben onları göndereceğim bugün.
0: Peki, kısa bir ara.
3: Türkiye'nin iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam. Süper Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda vakti. Geldik bir programın daha sonuna. Yarın sabah yeni günü yine beraber karşılayalım diye burada olacağız. Kaçırdınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımız için Karnaval uygulamamızı indirip podcast bölümünden ücretsiz bir şekilde yayın kayıtlarımızı dinleyebileceğiniz gibi bu sabahki yayının özet bir halini de akşam eve dönüş yolculuğunda eğer hani bir kısmını dinlediyseniz çok enteresan sohbetler vardı. Akşam 6 ile 7 arası eve dönüş yolunda da yine Süper FM'de dinlemeniz mümkün. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek işimiz gücümüz rast gitsin. Allah hepimizi melek yüzlü şeytanlardan korusun. Neydi bir şey vardı ya, Sabah Takkriz'in söylediği bir tane türküyü çalıyordum. Orada diyor ya, dili dost kalbi düşmanlardan Rabbim hepimizi korusun. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek şimdilik alas mı aladık?

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. İliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50. Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25. Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38. Adliye'den Bostancı'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tolga Gündüz.

0: O iş bendeyi başlatıyoruz. Umarım keyifli bir 3 saatimiz olur. Önümüzde ne yapacağız bugün yine her zaman olduğu üzere? En iyi müziği dinleteceğiz bir kere. Süper FM'in asli görevi olan en iyi müziği dinleteceğiz ama acayip de haberler var yine. Her zamanki gibi gözünüzden kaçmış. Öyle siyasete falan girmeden gözünüzden kaçmış. Çoğu zaman sizi eğlendirecek, zaman zaman da üzecek haberler bunlar. Dün kaçırdığım bir haber vardı. Üzgünüm ama pompaya çoktan yansımış bile. Dün gece zam gelmiş, ona bir bakacağız motorine. Üzdü biraz evet ama yapacak bir şey yok. Acayip haberler var dediğim gibi. Yine bilim dünyasından, teknolojiden de fena haberlerim var. Programa hoş geldiniz.
1: Tadı kalmadı hiç. Ne sabahın, ne hayatın. Gün gün azaldım. Sonum er ya da geç.

gece yarısından itibaren üzen bir haberi paylaşacağım. Motorine zam geldi ve ne kadar geldi hemen bakalım. 6 lira 62 kuruşluk bir zam oldu gece yarısı itibariyle. Üzdü bizi. Pompaya yansıdı mı? Evet, biz bunu hissettik, yansıdı. Direkt olarak onu söyleyebilirim. İstanbul'da motorun fiyatı 89 liraya ulaştı. Ankara'da ise 90 lira 16 kuruş olmuş. Ankara bizden biraz ileride. Süper bence. Güzel bir şey yaşıyorlar. Birazdan hava durumuna bakacağız Süper FM'de. O iş bende devam ediyor.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le

0: kaderle dost olacak.
1: Çıkmaz bir sokakta aklımda senle. Dizlerim titriyor içimde hasret.
2: Ben yapay zekadan çekindiğimi, korktuğumu, biraz ürktüğümü söylediğimde arkadaşlar diyor ki yuh ya saçmalama ya. Fişi var çekersin. Çekersin. Anthropic ve OpenAI bünyesinde araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, çok da çirkin bir isim, yapay zekadaki hızlı ilerlemenin sektörde çalışanlarda çalışanları da endişelendirdiğini söylemiş. Coxon, şirketlerin bir teknoloji yarışına sıkıştığını savunarak, bakın burası çok önemli, mevcut hızın düşürülmemesi halinde yapay zekanın insanlık için ciddi riskler yaratabileceği uyarısında bulunmuş. Geçtiğimiz günlerde de yine büyük bir yapay zeka şirketinin CEO'su artık ben dayanamıyorum bu iş kontrolden çıkıyor diyerek istifa etti. Onun da haberini verelim. Yani fişini çek falan. Öyle öyle olmuyor o işler.

Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık bunu söylemenin şeyi var mı bilmiyorum ama hani ölüyorsun ya içince. Tütün ürünleri için hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle radikal kısıtlamalar hayata geçiyormuş. 1 Ocak 2040 daha var. Daha, ya o da öyle değil ama yani daha var diye ha. 2040 tarihi itibariyle satış ve devrin tamamen yasaklanmasını öngörüyorlarmış. Tarihi bir plan diyorlar buna. Bundan önce de kapalı dolaplara da bu tütün ürünlerinin satışına izin verilmeye başlanacakmış. Sonrasında elektronik yaş doğrulaması hayata geçirilecekmiş. Yani belli bir yaştan önce bunları satın alamayacaksınız. Çok da doğru işler bunlar. Çocuk parkları, spor alanları ve halk plajları gibi açık hava noktalarında da tüketmek yasaklanacakmış. Restoranlarda da %10'unu aşmayacak şekilde yer ayrılacakmış. 2040'dan sonra da tamamen yasaklanması öngörülüyormuş. Doğru mu? Sen bırakamıyorsan birisi bıraktırsın. Değil mi? Yardımcı oluyorlar. Ne güzel bence. Tütün, sigara sağlığa zararlı biliyorsunuz yani.

Kişisel verilerin korunması çok önemli. KVKK biliyorsunuz değil mi? Bizim gibi büyük şirketlerde bununla ilgili eğitimler falan veriliyor. Yani çok önemli bir devirden geçiyoruz. Size ait bilgilerin korunması hakkında. Bununla ilgili bir haber var. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bir kadının Instagram hesabındaki yüz fotoğrafını alıp çıplak kadın vücuduna montajlayarak kendisine gönderen sanığa verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamış. Az değil mi ya? Yani ben haberi okuduğumda aa ne güzel ceza vermişler dedim ama süresine baktığımda hani birinin hayatıyla oynayıp onu ne bileyim tehditte de gidebilir bu işin sonunda. Gitmiş mi bilmiyorum ama yani 1 yıl 8 ay bana az gibi geldi. Bu da trafik cezaları gibi düzenlenirse harika olur. Kırmızı ışıkta geçmek 5000 lira. Hayır artık 200 küsür. O yüzden bunlara da böyle cezalar hazırlarsa muazzam olur. Ben...

insanın en heyecanlanacağı zamanlar şey değil mi, böyle bir isteme töreni, erkek olarak gidiyorsun, çok heyecanlısın, kız isteyeceksin, ne bileyim gelini almaya gitme, davullar gümbüdü gümbüdü, herkesi uyandır sabahın köründe, ne bileyim düğünün değil mi, orada bir düğün yaparsın, herkes eğlensen eğlensin diye, ama birisi çıkar ve bütün bu sizin heyecanınızı, mutluluğunuzu evet. Yine öyle olmuş. Bak, insanlar evlenmek istiyorlar. Esenyurt'ta galiba. Nerede? Sultangazi'de. Özür dilerim. Olay akşam saatlerinde oluyor. Sultan Çiftliği mahallesinde bir sokakta düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıkıyor. Bak, sen en mutlu günün ya. Çok böyle heyecanlısın. Polis geliyor, biber gazıyla dağıtıyor. Şimdi ne diyeceksin bu insanlara? Kendini düşünen sadece orada, yapmayalım beyler, ayıp olur, tartışma ne demek, bak burada düğüne geldik diyebilecek zekada bile insanlar olmaması insanın etrafında biraz ürkütücü.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Akıllı gözlükleri biliyorsunuz değil mi? Böyle kayıt yapabiliyor, fotoğraf çekebiliyor. İşte sesinizi kaydediyor, müzik dinlemenize yardımcı olabiliyor. Bu eğer faydalı bir şeyde kullanırsanız sizin için tabii olağanüstü bir şey. Anlık kaydedebiliyorsunuz, eller boşta.
1: He?
0: Ama Avrupa Birliği'ne bağlı bazı ülkeler gözlük markalarında hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Bunun sebebi de şuymuş, en çok da Norveç bunun başını çekiyormuş. Çünkü insan mahremiyetine direkt olarak müdahale olarak görüyorlarmış. Çünkü izin istemeden istediğiniz yerde istediğiniz şekilde kayıt yapabiliyorsunuz. Bu yüzden yakın zamanda bunlara da tahmin ediyorum bir ayarlama gelecektir.

havalar biraz serinlese de bana göre yaz devam ediyor. Ve biliyorsunuz yaz devam ederken yapılabilecek en güzel yani havalar sıcakken yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi de bisiklete binmek. Yapacağınız şey şu. Dün Doğancı'nın yayınında biliyorsunuz bir Salkano bisiklet takdim edildi. Gayet de güzel ha, ben gördüm, havalı ha. 10 numara bisiklet. Yarın benim yayınımda da bir bisiklet takdim edeceğiz. Şanslı bir dinleyicimize çok kolay bir şekilde sizler bunu kazanma şansına erişebileceksiniz. O yüzden yarın da programda kalırsanız Salkano bisikletiniz olabilir. Benden söylemesi. Nasıl?

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Tolga Gündüz'le

kez daha herkese güzel bir gün diliyorum. Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Yine bu saat içerisinde hem en iyi müzik var hem de acayip haberler var. Kahve seviyor musunuz mesela? Kahveyle ilgili bir haberim var. Sevenlerini mutlu edecek bir haber. O yüzden birazdan buradayım.

kahvecilerle çaycılar atışırlar. Kahve içmiyorum. Tamam. Ben de kahve içiyorum. Öyle bir havaya girme. Şekersiz lütfen. Ya Allah Allah. Yani şekersiz çay kötü bir şey bu arada. Tatsız bir şey yani. Kahve sevenleri sevindirecek bir haber. Oraya bağlayayım. İngiltere'deki Londra Queen Mary Üniversitesi'nde bilim insanları kafeinin hücrelerde enerji dengesini sağlayan, DNA onarımını destekleyen ve yaşlanmayı yavaşlatan bir biyolojik mekanizmayı harekete geçirdiğini ortaya koymuş. Kahveyi içiyorsun, DNA'nın içindeki hücreleri harekete geçiriyor ve yaşlanmayı engelliyor. Yüzümüze de sürelim. Çalışmada kafeinin hücresel bir yakıt göstergesi gibi çalıştığını göstermiş. Yakıt deyince hep şey gelmiyor mu, zam haberi? Şimdi nereden nereye bağladın diyeceksiniz ama hakikaten böyle yakıt gösterge, zam, böyle pompa, değil mi? O geliyor aklıma ama kahve bu araştırmaya göre yaşlanmayı yavaşlatıyormuş.

0: İnsan vücudu çok acayip. Böyle sinirlendiğiniz zaman hızlı nefes alıp vermeye başlarsınız ya. İşte ona müdahale etmek gerekiyormuş. Neden? Hani şey derler ya psikologlarda. Sinirlendiğiniz zaman 10 kere derin nefes alın. Çok sinir bozucudur ama yani haklılar. Yani bunun bilimsel bir dayanağı varmış. Amerika'da yapılan yeni bir nörobilim araştırmasında burundan alınan düzenli veya yavaş nefesin kaygı benzeri davranışları azaltabileceğini gösteren doğrudan bir sinir devresi tespit edilmiş. Yani nefesinizin hızlı alınmasıyla beyninizin tetiklendiği ortaya çıkmış. Bulgular şimdilik hayvan deneylerine dayanırken araştırmacılar sonuçların insan çalışmalarında da doğrulanması gerektiğini söylemişler. Yani demek ki hızlı nefes aldığımızda sinirimiz de artabilir. Bu trafik kavgalarında çok oluyor, adam burnundan ateş çıkıyor, ejderha gibi oluyor. Orada birazcık sakinlemek gerekiyormuş.
1: Ne

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Tolga Gün

saati dinleyenler hatırlayacaklardır. İki yapay zeka şirketinde araştırmacı olarak çalışan birinin aslında insanlığı tehdit edeceğini söyleyerek bu görevinden ayrıldığını söylemiştik. Şimdi daha büyük bir istifa var. Yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Jacob Cox'ın... Aha o herif. Aynı adam. İstifa etmiş. Yapay zekanın gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline gelebileceğini savunarak şirketinden istifa ettiğini duyurmuş. Paylaşımı milyonlarca görüntü almış ve geniş yankı uyandırmış. Adam bak, yani bayağı üst düzey yönetici diyor ki mevzu kontrolden çıktı, ben uzuyorum. Tamam, yapmış olabiliriz, bundan sonra ben yokum diyerek.

tıp inanılmaz bir noktaya geldi ve Amerika'da yeni bir çalışmayla domuz böbreğini insana naklediyorlar ve 271 gün çalışmasını sağlıyorlar. Amerika'da genetiği değiştirilmiş bir domuzdan insana nakledilen böbrek 271 gün boyunca işlemini sürdürerek bu alanda şimdiye kadarki en uzun süreye ulaşmış. Bunu neden yapıyorlar? Bu sırada size gerçekten size uyabilecek bir böbrek aramak için ya da hatta kalp bulabilmek için zaman zaman böyle nakiller yapılıyor. Tıp tarihinde acayip bir yere gelmiş durumdayız. Artık ömrümüz de uzuyor biliyorsunuz. Eskiden ne bileyim 1800'lü 1700'lü yıllarda rahmetli de çok gençti diyorlar. 23 yaşında mesela. Öyle ölürken artık ölüm yaşları 80'lere 85'lere çıktı. Tıbbın bundaki şeyi yeri çok başka tabii ki.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Mobi 1 ve Porsche, motor sporları ve yol otomobilleri geliştirme alanında uzanan 30 yıllık iş birlikteliklerini özel bir kampanya ile taşlandırıyor. Yeni 30. yıl amblemi dünya genelinde Porsche yarış otomobillerinin tasarımlarında yerini almaya başladı. Özel miras esintili Porsche 963 tasarımı IMSA Mobil 1 12 Hour Sebring yarışında ilk kez görücüye çıkıyor. Mobil 1 30 yıldır Porsche'nin resmi motor yağı olarak hem en zor motor sporları koşullarında hem de günlük kullanımda kendini kanıtladı. Porsche'nin yarış tarihinin her döneminde motor yağları en ekstrem şartlar altında test edildi. Bu deneyim Mobil 1'i Porsche motorları için tercih edilen yağ haline getirirken pistte ve yolda ihtiyaç duyulan performans, koruma, dayanıklılık ve verimliliği sağlamada önemli rol oynadı. Rekabet ortamında doğan ve günlük kullanım için mükemmelleştirilen performans anlayışı bu işbirliğinin temelini oluşturmaya devam ediyor. Motor sporları sürücülere değer katan yeniliklerin test edildiği önemli bir laboratuvar görevi görüyor. Bugüne kadar 4 milyondan fazla Porsche motoru fabrikada Mobil 1 ile dolduruldu. Bu da ilk çalışmadan itibaren maksimum performans ve yüksek tempolu bir sürüş deneyimi sunan güçlü ortaklığın en somut göstergelerinden biri. Dayanıklılık yarış pistinden günlük yollara kadar Mobil 1 ve Porsche'nin birleşen teknik uzmanlığı pistte kanıtlanmış başarının gerçek hayatta güvenilirlik ve sürüş özgürlüğüne dönüşmesini sağlıyor. 30 yıllık ortak deneyim yalnızca yüksek performanslı motorlar ve yağlar üretmekle kalmadı. Sürücüleri harekete geçiren anılar da yarattı. Bu önemli yıl dönümü kutlanırken Mobil 1 ve Porsche geleceğe bakmaya, yeni yolculuklara, yeni hikayelere ve yeni tutku nesillerine hazırlanıyor. Önlerindeki yol geride kalan her kilometrenin deneyimi.

tıpla ilgili harika bir haber de ülkemizden. İleri derecede kalp yetmezliği nedeniyle nakil listesine alınan 35 yaşındaki adam Başakşehir Çamsakura Hastanesi'nde, şehir hastanesinde uygun donör bulunana kadar kalbin görevini destekleyecek yapay kalp cihazı takılmış. Ya muhteşem değil mi ya? Hakikaten doktorlara, tıbbın içinde kim varsa, iyi niyetli olanlara, ki zamanında biliyorsunuz o iyi niyetli olmayanlar da çıktılar. Hatta çıktılar. O yüzden hani çok saygı duyuyorum. Bunu bir kere daha söylemek isterim. Uygun donör bulunana kadar yapay kalp desteğiyle hayatta kalacakmış beyefendi.

0: Acayip bir haber var. Kararları beyniniz vermiyor olabilir diyor. Beyler bize diyor.
1: Biliyorsunuz değil mi?
0: Hani zaman zaman neyle karar aldığımızı. Hani kalbimizle, ne bileyim, ruhumuzla. Olabiliyor. Yeni araştırmada şöyle bir şey çıkmış ortaya. Yeni bir çalışma beynin içinde karar alma mekanizmasından sorumlu bir merkezi bir yönetim sisteminin bulunmadığını, seçim yapma hissinin, bak işte burayı diyorum tam da, duyu, hareket ve çevresel etkileşimlerin bir sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıktığını göstermiş. Yani ben çok düşündüm, ona göre karar aldım. Artık bu yalanı kimse yemez.

0: iş cepte.
1: 25 yıldır sana maksimum.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Süper FM'i dinliyorsanız müziği sevdiğiniz anlamına gelir bu. Çünkü en iyi müziği dinletiyoruz Süper FM'de. Bununla ilgili bir hatırlatma da yapmak isterim. Hiçbir ücret ödemeden yüksek kalitedeki müziğe ulaşmak, podcastlere ulaşmak, hatta 20-30 tane daha farklı radyoya ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Karnaval.com'a giriyorsunuz ya da Karnaval uygulamasını indiriyorsunuz. Dediğim gibi hiçbir ücret ödemeden Türkiye'nin en sevilen podcastlerine, en çok dinlenen radyolarına ulaşabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Karnaval.com ve Karnaval uygulaması.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Gündüz O İş Bende Süper FM'de devam ediyor. Hemen haberleri kesmeden bu saat içerisinde de en iyi müziği dinletirken güzel haberler vereceğimizi söyleyelim. Bizim için olmasa da birileri için güzel haber. Wall Street Journal haberine göre Meta'da kapsamlı yapay zeka araştırmaları yürüten Talak, vay Talak, bundan böyle yetenekleri daha spesifik ve odaklanmış bir yapay zeka şirketi olan Anthropic çatısı altında sergileyecekmiş. Ayrılmasın diye Meta kendisine yıllık 1,5 milyar dolarlık devasa... Adama 1,5 milyar dolarlık yıllık ücret teklif ediyorlar. Kabul etmeyip rakip şirkete geçiyor. Kim bilir orada neler bekliyor kendisini. 1,5 milyar doları kabul etmeyen neye gitmiştir?

Hep teknoloji haberi mi vereceksin Tolga? Hayır ya, ama birbirleriyle bağlantılı bu şeyler, haberler. Biraz önceki saatte söyledim ya, adam korkmuş artık, tamam yaptık da kardeşim bu iş kontrolden çıktı diye istifa etmiş üst düzey yönetici. Peki bağlantılı haber nedir? Budur. Gelişmiş OpenAI modellerinin test edilmesi sırasında yaşanan olağanüstü bir olay yapay zeka uzmanları ve bilim dünyasında büyük bir endişeye yol açtı diyor. Birbirinden tamamen izole çalışması gereken yaklaşık 1200 yapay zeka ajanı, bunların her bir istasyonuna ajan deniyor biliyorsunuz, kendi aralarında iletişim kurmanın yasa dışı bir yolunu keşfetmiş. Düşün, bağlı değiller, birbirleriyle alakası yok. Bunların 1200 tanesinin 700'ü açık kaynaklı bir yere toplanıyorlar ve dedikodu yapar gibi bilgi paylaşıyorlar. Abicim bak, şimdilik fişini çekebiliyorsak şunun fişini lütfen, bak daha fazla olmasın.

İyi hikayeleştirilirse çok ciddi film olabilecek bir haber olmuş şimdi önümde. Avustralya'da bir genç barmenmiş. İşte arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkıyor. Bankada 3 doları var. Diyor ki o 3 doları çekeyim de yanımda para olsun. Gidiyor ATM'ye, parayı çekiyor. O sırada fark ediyor ki sürekli para çekebiliyor. Ve 77 milyar, yaklaşık 77 milyon 795 bin 856 lirayı, yani 1.6 milyon doları bu işlemi sürekli yaparak hesabına geçiriyor. Wow! Hesabına da geçiriyor, çekiyor. Nakit olarak çekiyor. Neymiş mevzu? ATM'lere gece bakım yapıldığı için sistemle bağlantısı koparılıyormuş. Yani internetten çekiliyor. O sırada sen hesabından parayı çekiyorsun ya, o para sürekli orada. Çünkü haber gönderemiyor bu para çekildi diye. Adam 1.6 milyon doları çekmiş ama daha sonra vicdan azabı. Ay yazık. Çekiyor ve kendini ihbar ediyor. 12 ay hapis ve 18 ay kamu hizmeti cezası almış. Şimdi barmenlik yapıyormuş. Bir de üzerine 250 bin dolar bankaya ve mahkemeye para ödemiş. Ay yazık. 1.6 milyon dolar çalmış. Vallahi güzel.

dünyanın en yaşlı bebeği desem çok saçma bir başlık gibi gelebilir değil mi? Yaşlı bebek mi olurmuş kardeşim diye. Çocuk doğalı aslında bir yıl olmuş daha, geçtiğimiz sene doğmuş ama çocuk 31 yaşında. Hemen anlatıyorum. Amerika'da 94 yılında oluşturulan bir embriyo yaklaşık 31 yıl boyunca dondurulmuş halde bekledikten sonra 2025 yılında sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesini sağlamış. 31 yıl boyunca çocuk yani şeyken, embriyoyken sıvı nitrojende beklemiş ve tabii oradan sayarsan eğer en uzun dondurulmuş embriyo. Sıvı nitrojen soğuk bir şey ya, bu ne soğuk espri yapar, hiç çekilmez. Bu büyüdüğünde bununla arkadaş olunmaz.

duygusal zeka çok önemli. İnsanlarla empati yapıyor olabilmek, ne bileyim başkalarının duygularını anlamak, kendi duygularını doğru analiz edebilmek falan. Duygusal zeka kişinin hem kendi duygularını yönetmesinde hem de çevresindeki insanların hislerini anlamasında önemli rol oynuyormuş. Ama zekanız yani duygusal, düşük duygusal zekanın 5 belirtisi varmış. Neymiş onlar? Hemen bakalım. Küçük olaylara büyük tepkiler vermek düşük duygusal zeka göstergesiymiş. Yine aynı şekilde konuşmayı sürekli kendine çevirmek düşük duygusal zekayı gösteriyormuş. Kişisel sınırları göz ardı etmek, yani senin alanında istediği gibi oynayabileceğini düşünmek. Hataların sorumluluğunu başkalarına yüklemek yine düşük duygusal zeka belirtisiymiş. Son olarak da eleştiriye ve değişime kapalı olmak aynı şekilde bunun göstergesiymiş. Böyle bir bakın bakalım sizde denk gelen bir şey var.

0: birbirimize kandı.
1: WhatsApp yeni bir güvenlik uygulamasını hayata geçiriyormuş. WhatsApp son dönemde artış gösteren sahte kurum, banka ve marka mesajları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı yeni bir güvenlik mekanizması geliştirmiş. Scam Alert'miş ismi ve sizi arandığınızda uyaracakmış. Bu dolandırıcı olabilir diye. Bunu Android galiba zaten yapıyor değil mi? Sürekli olarak bir yerleri arayan numaraları sizi önceden belirterek şey yapabiliyor. Sizi uyarabiliyor. Bu bir de 272'li falan numaralar var böyle Afrika'dan. Ben bir gün kazara açtım onu. Ya görüntü de arıyor. Abi ben Ali, Ali abi Afrika. Afrika'da Türkçe de öğrenmiş ya. Afrika'dan arıyor abi. Abi ya dedim hadi arkadaşım ya. Bizde zaten çok var senden.

kahve severleri yine güzel bir haber. Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayınlanan son araştırma sade kahvenin kalp sağlığı açısından çeşitli faydalarını olabileceğini ortaya koymuş. Daily Mail'inde yer alan habere göre Amerikalı araştırmacılar şeker, aroma veya süt eklenmeden yani sade kahve, içilen kahvenin tip 2 diyabet, kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği ve düzensiz kalp ritimlerinin riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuş yaptıkları araştırmada. Ama içilebilecek, gün içerisinde içilebilecek maksimum kahve miktarında söylemişler, 5 fincanın üstünü içmemek gerekiyormuş. Ya ben 3 fincanı içtikten sonra bakışlarımla uyuyamadığım için üst katı deliyorum ya. Tavanı deliyorum ya. Nasıl içiyorsunuz 5 fincan? Bir sürü 7-8 fincan içen arkadaşım var ama yok yani, bende öyle bir şey yok.

0: Türkiye'nin güvenip
1: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Kahkaha dolu bir geceye hazır mısınız? Aşkım Kapışmak ve yepyeni stand-up gösterisi Tek Hücreliler 24 Eylül Perşembe akşamı ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava sahnesinde. Hem gülüş

0: Geceyi kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

programın sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi bitiriyoruz. Yarın da yine 3 saat boyunca Süper FM'de her zaman dediğimiz gibi en iyi müziği dinletirken ilginizi çekecek, sizi birazcık eğlendirecek, zaman zaman da üzebilecek zam haberi diyorum yani. Haberlerle 3 saat boyunca Süper FM'de olacağız. Bu arada yarın için bir şey daha hatırlatalım. Salkano bisikletimiz var. Bir adet yarın size takdim edeceğimiz ve Doğancan gibi yapmadan yok oradan öyle buradan böyle. Hemen hızlıca ve anında birilerine yarın Salkano bisikleti takdim edeceğiz. O yüzden burada olun lütfen. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Kahkaha dolu bir geceye hazır mısınız? Aşkım Kapışmak ve yepyeni stand-up gösterisi Tek Hücreliler 24 Eylül Perşembe akşamı ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde. Hem gülecek

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Ersekin novakit.com.tr.
1: Reklam.
2: 1940'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Zamanında Süper FM'in sahibi daha yeni açarken demiş ki, ben bu radyoya bir isim bulamadım, ne yapacağız, ne edeceğiz? Ege yöresinde bir festivale katılmış. Bu Ege yöresindeki festivalde Efeler kalkmış, oynamış, çok güzel bir gösteri yapmışlar. Daha sonrasında halk aynı anda Süper FM Süper demiş. Ve o gün Süper FM'in adı koyulmuş. Tabii ki bu sevgili Mahmut Tuncer'in uydurduğu bir hikayeydi, o geldi aklıma.
2: Günaydın, merhaba, selamlar, sevgiler. Bugünün yayın konu başlığı, notlarıma baktım son bir ay içinde konuşmamışız. Bugünün yayın konu başlığı dost kazığı. Civcivli bir mevzumuz var bu sabah. Ya Doğancan, benim bir dostum bana şöyle bir kazık attı. İnanabiliyor musun? Bana şunu yaptı. Sonra da şöyle oldu, böyle oldu diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa. Tabii adı dost kazığı da akrabadan, eşten, sevgiliden, ne bileyim anadan, babadan, kardeşten maruz kaldığınız türlü çok affedersiniz kazık yeme hikayeleri de olabilir. Ama ne diyoruz her zaman? Arkadaşlar, hiçbir zaman unutmayın ki kazık yiyen dik durur. Aynen öyle. Dikkat edin, eğer sokakta böyle dimdik yürüyen biri varsa anlayın ki o öyle böyle kazık yememiş ki artık. Artık o mümkün değil, kimse belini şey yapamaz falan filan, ama işte evet. Bugünün yayın konu başlığı dost kazığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Günaydın.
3: Günaydın.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın, Banu ben.
2: Hoş geldin. Nereden ararsın, ne iş yaparsın? Tanıyalım Banu.
3: Ankara'dan arıyorum. İşe daha yeni başladım, ikinci günüm. Evet, çok yeni.
2: Güzel.
3: Ama bu konuyu duyunca da tabii ki aramam gerektiğini hissettim.
2: Tamam, dur, hemen oraya geleceğiz. Henüz ikinci iş gününde olduğun için nasıl, dün nasıl geçti? İnsanlar, profiller falan tatlı mı? Gözünü hemen kestirdin mi birilerine? Bak ben bununla iyi arkadaş olurum falan diye.
3: Evet evet, güzel geçti. Yardımcı da oldular sağ olsunlar. Keyifliydi, inşallah hep böyle gider.
2: İnşallah timsahtan, yılandan, arkadan iş çeviren Bizanslılardan uzak bir...
3: İnşallah.
2: Dönem olsun senin için. Evet, ne geldi başına? Anlat bakalım.
3: Şimdi şöyle, ben 15 yıllık evliydim. Daha sonra eşim bir anda evli olmaktan vazgeçtiğine karar verdi. İşte böyle eziyetlere falan başladı. Onları çok hızlı geçeyim. Daha sonra ben öğrendim ki, tabii bu arada ben boşanması için de bana eziyetler ediyor ki ben artık gideyim, hani durmayayım daha fazla diye. Ben de o yaptığı eziyetler en son oğluma da başlayınca direkt kurtulmak için boşandım.
2: Bu eziyet dediğin sadece psikolojik miydi yoksa?
3: Psikolojik, evet. Psikolojik olan.
2: Canınızdan bezdirmeye çalışıyor.
3: Aynen öyle. En son oğluma yapınca da ben de boşandım.
2: Ki oğlun da o süreçlerde ortalama 13 yaşında falandı, değil mi?
3: Aynen. Aynen öyle. Daha sonra eski eşim bana mesaj attı ve dedi ki, ben senin 15 yıllık arkadaşınla evlenmek için seninle boşandım. Senin arkadaşım sandığın kişi bunları yaptı. Sen dedi böyle bir anda boşandın madem, benim eziyetlerime razı gelmedin. Buyur dedi, gerçeklerle yüzleş. Ben de arkadaşımla bu konuyu görüştüğümde, evet ben zaten 15 yıldır arkadaşınım ama kocanı çok beğeniyordum dedi.
2: Allah belanı versin be senin kadın gibi.
3: O yüzden de karşı koyamadım, zaten çok istiyordum dedi. Şart olarak da seni boşanmasını koymuştum. O da boşandı dedi.
2: Bunu böyle sana söylüyor ha, böyle marifetmiş
3: evet,
2: gibi anlatıyorsun.
3: Evet evet.
2: Helal
3: aynen
2: olsun.
3: Böyle.
2: Çok güzel bir arsızlık seviyesi.
3: Evet. Bu şekilde anlattı bir güzel. Ama sonra ne oldu biliyor musun Doğancan? O arkadaşım benim eski eşimi de bırakıp diğer arkadaşıma kaçtı.
2: O kız olan ha?
3: Evet.
2: Ona o helal, o enişteciymiş demek ki. O öyle seviyor. İnanılmaz ya.
3: Evet. Ve ben bunlardan kurtulmak için sıfır çıktım bu ilişkiden.
1: Yani o, hiçbir nafaka o bu şu talep etmedim diyorsun.
3: Evet, hiçbir şey talep etmedim ki, benim eski eşimin durumu çok çok iyiydi. Sırf kurtulabilmek için hiçbir şey almadım ve bizi o şekilde sıfır bir halde ortada bırakmayı kabul etti. Oğluyla da isterse görüşüyor, isterse görüşmüyor. İşte sizin hayatınızı rezil edeceğim, ya geri döneceksin ya dönmeyeceksin, ben arkadaşımdan vazgeçtim falan diyor. Ama ben verdiğim o kadar mücadele sonunda, 3 yılın sonunda bugün ikinci iş günüme gidiyorum. Evet, kazık yedim, artık dimdik duruyorum ama diyorum ki kimse dostuma güvenmesin.
1: Çok üzücü bana.
3: Acı ama gerçekten güçleniyorsunuz. Keşke olmasa bunlar. Ama mutluyum, dikim, oğluma bakabiliyorum çok şükür.
1: Tabii ki yaparsın ama yani bu süreci sağlıklı yürütebilmek, yönetebilmek de gerçekten bir meziyet. O yüzden hem geçmiş olsun hem de helal olsun sana Banu. Çünkü maruz kaldığın şey öyle hani normal bir aldatma değil. Sağlı sollu bir kazık yenmiş, çok affedersin. Hem de bir de üzerine böyle pişkin bir tavır sergilemek de, ya ben şeyi anlamıyorum ya. Olabilir, duygun bitmiştir artık falandır filandır, ayrılırsın ama hani yolu vardır, yordamı vardır. Senin bir de çocuğun var. Her şeye bir kenara bırakıp onunla alakalı, onun durumunu, psikolojisini düşünüp onu gözetip kendi hayatınla ilgili kararlar alman lazımken. Helal olsun o iskele babaya da. Dinliyorsa selamlar. Yani dışarıdan baktığın zaman hiç böyle elle tutulur hiçbir yanı yok yani bu hikayenin. Şey peki, şimdi o diğer adamla beraber o kız.
3: Evet, o diğer adamla beraber.
1: Kız bir toplanıp şunun bir dövelim artık yani, ben çünkü şey tehlike arz ediyor, başkalarının da kocasına göz dikecek.
3: Evet. Bu arada söyleyeyim, o diğer gittiği kişi de evliydi bu arada. Onların da yuvası yıkıldı.
1: Hiç şüphem yok zaten. O bekar adama evet. Bakar mı o? O öyle seviyor aynen. Demek ki.
3: Sen evet, aynen sen? Öyle.
1: Neyse, vallahi üzüldüm. Peki şu anda bu adam ortada kaldı muhtemel. Böyle geri dönme çabaları gösteriyor mu?
3: Eziyet ederek gösteriyor işte. Sözde bu eziyetlerden pes edip oğlumun üzülmemesi için geri döneceğimi düşünüyor ama... Boşa her şey.
1: Valla bak, herkes konum istiyor. Kocanın ayrı, o kadının ayrı, konumunu yollasın, toplanalım valla diye mesaj gelmiş. Neyse, geçmiş olsun Banu. İnşallah bu yeni işinde de çok güzel hikayeler biriktirirsin. Güzel kazançların İnşallah. Olsun. Hiç kimseye de ihtiyacın olmasın. Onlar da böyle oturup izlesinler senin güzel günlerin inşallah.
3: Evet, teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sağ ol paylaştığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Ay çok kötü ya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, çocukluk arkadaşım evlenirken ev arıyordu ve çok pahalı geliyordu o dönem o kiralar. Kıyamadım. Benim de bir evim vardı, ona kiraya verdim. O dönem işte benim evimin piyasası ortalama 4000 TL civarıydı kira. Ay şaka gibi. Ama ben ona 2500'e verdim. Sonra yurt dışına yerleşme işimiz çıkınca evi satmak zorunda kaldık. 2 senedir evimde oturuyordu ve satıyoruz diye bize bozuldu. Ben sana güvenip araba borcuna girdim dedi bana. Ve üzerine bir de taşınmak için ona 75 bin lira para vermemizi istedi. Ben 2 senede toplam o kadar para almamışken ondan, gelmiş benden utanmadan o parayı istiyor. Neyse, ev satıldı. 6 ay sonra da o çıkmak zorunda kaldı. Bizim de aramız bozuldu tabii. Ve o sırada ben bebek kaybettim. Ona rağmen beni aramadı bile. İşte bak, iyilikten maraz doğarın hikayesi bu.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Türkiye'nin

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper FM.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Neyse, bir telefon da alalım.
4: Alo.
5: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Günaydın. İsmim Nisa. Ankara'dan arıyorum.
3: Hoş geldin Nisa. Ne iş yaparsın, tanıyalım?
5: Hoş buldum. Kamuda çalışıyorum. Kamu hastanesinde.
3: Hadi bakalım. Gelelim konumuza. Nedir senin dost kazı hikayen?
5: Şimdi ben o zamanlar KPSS'ye çalıştığım bir dönem dershaneye gidiyorum. Böyle 1,5 yıllık falan bir süreç. O dönemde de hayatımda biri yok aslında ama o çocukla da konuşuyoruz. Birbirimiz flört sadece. 1,5 yıl süren bir şey.
3: Tamam.
5: Sonra benim bir de çocukluk arkadaşı var. Ama böyle gerçekten çocukluk. Ne zaman arkadaş olduğumuzu hatırlamıyoruz yani. Bir yaşında falan.
3: Boynuz spor geliyor.
5: Ya o olsa yine iyi bence yani. Şöyle, o çocukla bu görüşmeyi kesmiştim ama arkadaş olarak çok seviyorum o çocuğu. Aramızda da ciddi bir şey çok fazla geçmediği için bana göre. Arkadaş olarak yine görüşüp konuşuyorum.
3: Tamam.
5: Bu arkadaşım benim bu çocukla görüşmeye başlıyor ama çok yoğun duygular besliyor.
3: Bu arada bir detay, siz şimdi tam anlamıyla sevgili değildiniz, flört ediyordunuz bu çocukla ve bu bahsettiğin kız arkadaşını da biliyor mu sizin bu aranızdaki
5: biliyor,
3: iletişimi?
5: Tabii biliyor.
3: Tamam.
5: Biliyor. Yani sevgili değiliz ama çocuğun çok yoğun duyguları var.
3: Tamam.
5: Neyse, benim bu arkadaşım bu çocukla ben konuşmayı bıraktım, arkadaş olarak görüşürken aşık oluyor diyeyim artık. Konuşuyorlar, işte görüşüyorlar ama çocuk bu durumdan rahatsız. Aradan böyle bir 6 ay gibi süre geçiyor, benimle buluşuyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var, bu kız senin çok yakın arkadaşın. Ben artık hani rahatsız oluyorum, bir süre konuştuk ama süreç devam ediyor. Senin en azından bilmeni istiyorum diye bana söylüyor. Ve bana mesajları gösteriyor. Benim çocukluk arkadaşım işte beni biraz böyle kötülüyor, diyor ki zaten işte seni öyle sevmiyordu falan. Onun haricinde
3: kendini yamayacak ya.
5: Söyleme. Bilmiyorum diye mi? Söyle, ben buna çok üzülmüştüm. Sakın işte görüştüğümüzü söyleme. Nisa sakın bilmesin. İşte aramızı bozar gibi. Yani neden böyle bir şey yapayım ki? Yani onun
3: sen sonra bunları öğrenince elini beline koyup gitmedin mi o kıza?
5: Gitmedim. Sadece neden söylemedin ki diye bir sordum. O kadar. Gitsem ne değişecek ki? Bir şey değişmeyecek.
3: Ne dedi?
5: Yapılan yapılmış.
3: Ne dedi?
5: Cevap yazmamıştı o dönem. Mesaj atmıştı. Herhangi bir cevap yazmamıştı. Ama işin ilginci şu ki biz böyle 1,5-2 yıl sonra karşılaştığımızda da hala benimle konuşuyordu. Hiçbir şey olmamış gibi.
3: Ya şimdi yayında olmasak benim söyleyeceğim çok şey var da Anadolu'da bir tabir vardır. Bunun ilk kelimesini söyleyemeyeceğim. Ya da hiç sonunu da söylesem olmaz. Yani.
5: Ya üzücüsün.
3: Hayır, ben şunu söylemek isterim sadece. Bu gibi durumlarda mesela sen diyorsun ya, ben bebeklikten beri arkadaştım o kızla.
5: Evet.
3: Abi
5: evet.
3: Senin yakınındaki bu hani böyle bir münasebetin olan kişi dünyanın en iyisi bile olsa onun bir ihtimal olmayacağını biliyor olması lazım. Yani şey gibi, onun o abisi, erkek kardeşi gibi görüyor olması lazım normal şartlarda. Ama bizim memlekette ne yazık ki kadını da erkeği de, memlekette değil gerçi bu, yani dünyanın her yerinde böyle. İnsanlar bu konuda biraz işte o şey dediğimiz ahlak dediğimiz konuda sıkıntı yaşayan profiller için. Yani ona gelene kadar millet...
5: Bir şey değil mi yani. Doğan Can? Bak böyle, hani çok ciddi bir şey yaşamadım diye hadi ben bunu yine anlayabilecek bir insanım ya. Hadi diyelim sevdim, bir şey oldu. Ya bunu neden ben o çocuktan böyle şekilde duyayım ki? Sen gel söyle en azından. Beni bu çok incitmiş.
3: Bak Soner yazmış. Bacım yemeyenin malını yerler yazmış.
5: Bir şey söyleyeceğim. Benden sonra evlendikten 30 yaşındayım da. Bu dediğim şey 9-10 yıl önce oluyor. Kız benim mesela düğünümde bana mesaj atmıştı ve bu çocuk da benim sonradan ilkokul arkadaşım.
3: Bu oğlan demek ki senin çevren bence üzerinden.
5: Bilmiyorum, denk mi geldi? Yapmış. Ya kızı ilkokuldan sonra bir daha görmedim ama ilkokul arkadaşımdı ya.
3: Doğancan bu kızın eline beline koyup carlama ihtimali sıfır yazmış birisi. Boşver kuzum, sen zaten itten it olunmaz, boşver. Nisa geçmiş olsun, vardır bir hayrı ve bu arada şunu da bilmek lazım. Başımıza gelen ve o dönem canımızı çok sıkan birçok mesele daha sonrasında iyi ki de bunlar olmuş dedirtiyor bize hayat. Sen mesela düğünüm oldu falan diyorsun, evlendin. Eğer bu süreç böyle sancılı bir şekilde devam etseydi, belki o sümsük salakla sen bir şekilde ciddi bir yola girmiş olsaydın, daha sonrasında belli ki omurgasız bir herif olduğu için seni daha sonra çok üzecekti. Ama iyi ki o yolu yordamı olmayan kız diyeyim, siz ona başka bir şey deyin. O iyi ki öyle bir şeyler olmuş da sen şimdi bak, hayatının seyri değişmiş senin açından, öyle bakalım.
5: Tabii ki de öyle. Her şeyde gerçekten bir hayır varmış.
3: Evet, sağ ol Nisa, hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Diyor bir hanımefendi. Geçmiş olsun. Mahalleden kız arkadaşım doktor eşinden boşanma aşamasındaydı. Her gün görüşmek için beni arar, eşini kötüler, ağlardı. Ben de üzülürdüm ona. Boşanmasında şahit olmamı istedi. Destek olmak için kabul ettim. Koca mahalleden bir tek ben kabul etmişim. Şahitlik bitince birden görüşmeyi kesti. Görmediğim, duymadığım şeyleri söylememi istemişti son anda. Kabul etmedim. Sadece şahit olduğum şeyleri anlattım. İlk ve son şahitliğim oldu. İletişim birden kesince çok kötü hissetmiştim. Hakkım burnundan gelsin inşallah diyen sevgili Zeynep.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
4: Alo.
3: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın, Özlem ben.
3: Hoş geldin. Selam Özlem, ne haber, ne yapıyorsun?
4: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
3: Aman olsun işte. Özlem. Bugün dost kazıklarını anlatıyoruz. Ne geldi başına? Anlat.
4: Şimdi üniversitede çok yakın arkadaşım var. İkimizin evleri ayrı. Fakat onun evi çok sıcak olduğu için Muğla mezunuyuz. Hmm. Ben ona evimin anahtarını verdim yazın ailemi giderken. Hmm. Neyse, bir gün ev sahibinden bir telefon. Sen eşyalarını mı satıyorsun dedi.
3: Aaa.
4: Nasıl yani dedim. Dedi bir tane işte nakliye ne deniyor onun işte, tamam. Kamyonu gelmiş. Spotçu. Spotçu gelmiş eşyaları yükledi dedi. Nasıl?
3: Bu bir kız arkadaşın mı anahtarı verdiğin?
4: Beni arayan ev sahibi.
3: Hayır. Senin eve emanet ettiğin kız arkadaşın mı?
4: Geliyorum.
3: Kız, bir sorumun cevabı belli zaten. Üniversiteden bir kız arkadaşın mıydı bu?
4: Evet, üniversiteden tamam, çok yakın kız arkadaşım.
3: Sonra?
4: Çok yakın ama böyle sabah akşam beraberiz.
3: Tamam.
4: Onun evi sıcak oluyor diye.
3: Anladım.
4: Ben yazdım.
3: Anladım ya, hadi. Eşyaları indirmişler, neyse. Arada ev sahibi.
4: İndirmişler, götürmüşler. Sonra ben spotçuyu işte neyse numarasını buluyoruz bir şekilde öyle böyle. İşte size kim sattı bunu demesin mi arkadaşım? Çünkü orada spotçuya eşyanı satabilmen için işte kimliğini falan veriyorsun o dönem. Kimlik fotokopini falan veriyorsun. Yani özetle sen benim kız arkadaşım gelsen, benim evim anahtarımı vermişsin, benim gelmeme yakın, bütün eşyalarımı sat spotçuya.
3: Sana da muhtemelen eve hırsız girdi diye yalan söyleyecekti.
4: Söyleyecekti, söyleyemedi. Sonra biz işte orada karakolu aradık. Ben tabii Samsun'dayım, ev Muğla'da. Ondan sonra başka bir ortak arkadaşımızla işbirliği yaptık falan. Polis aldı. İşte mecbur itiraf etti. Peki ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kamu davasına dönmüştü. Sonra öyle devam etti.
3: Sana peki bununla alakalı bir mahcubiyet, ya Özlem yaptım ama niye yaptım falan gibi bir şey yok mu?
4: Ya şöyle, karakol kısmından sonra biz hiç yüz yüze gelmedik. Zaten polis eşyalarımı geri aldı spotçuna. Evime geri aynen giden şeyler aynen geri geldi ama... Bu arada da o yıl içinde ben sürekli para kaybediyorum. Evime geliyor, gidiyor ama asla şüphelenebileceğim bir durum yok. Çünkü sürekli beraberiz. Yani üniversite arkadaşlıklarını biliyorsunuz. Böyle bir kelam. İşte buna ne dersin?
3: Neden? Şerefsizlik denir buna, neden? Kötü olmuş. Gerçekten güzel bir dost kazı yemişsin bacım. Afiyet olsun ama neyse ki yani şey. Çok büyük bir şey olmamış. Sonucunda senin kaybın, toparlayabilmişsiniz.
4: Yani maddi olarak evet yok ama o an için büyük bir şoktu. Bir de ben evimde başka bir ev arkadaşım da var, onunla paylaşıyorum. Hani anahtarı vermişiz, bütün her şey gitmiş. akşama giden benim arkadaşım falan filan öyle geçti.
3: Tatsız. Geçmiş olsun Özlem. Bazen bazı insanların yokluğu varlığından daha hayırlı diyor. Daha senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
4: Herkese günaydın. İyi haftalar.
3: Günaydın. Bak oh güzel bir dost gazı dinledik vallahi. Keyfim yerine geldi demiş Zeynep. Doğancan bugün neden bu kadar gerginsin? Alacağın mı gelmedi demiş Yasin. Yasin ben sadece bugün mü gerginim? Aşk olsun beni tanımamışsın. Ayrıca benim kimse de alacağım kalmaz.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: daha.
1: Bunun ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Doğan Can, yıllar önce biriyle tanıştım. Neyse, birbirimize gerçekten çok aşık olduk ama böyle içten içe sanki bir şeyler tersmiş gibi de hissediyorum. Bir gün geldi, bir şey konuşmam gerekiyor dedi. Dedim tamam, dinliyorum. Hani ne olabilir ki en kötü? Görücü usulü akrabasıyla evlenmiş, iki çocuğu varmış. Biri de hatta bana evlenme teklifi ettiği gün doğmuş. Kadına boşanma davası açmış. Ve bana bunları anlatıyor. Dünya başıma yıkıldı. Hemen ayrıldım tabii ki. Ben başkasının yuvasını yıkacak biri değilim dedim. Onu çok seviyordum. Aylarca kapımda yattı ama yine de asla affetmedim. Ve hala hayatına eşiyle devam ediyor. Kalbim çalan. Ne bu? Ne. Evet, çok tatsızmış ya. Şerefsiz. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. O adam hak etti çünkü, değil mi?
3: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hadi bir telefon daha gelsin. Alo.
4: Alo, günaydın.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Hacer, ben Antalya.
2: Hoş geldiniz Hacer Hanım. Tanıyalım.
4: Hoş buldum.
2: Neler yaparsınız?
4: İyiyiz, evdeyim. Bir kere daha bağlanmıştım, 3-4 ay oldu.
2: Öyle mi? Yeniden hoş geldiniz. Evet. Emekli miydik sanki?
4: Emeklimsi.
2: Neyse, az kaldı. Gün bitti, yaş mı bekliyor?
4: Az kaldı Allah'ın izniyle.
2: Haydi bakalım, hayırlısı.
4: Biz çok seviyoruz seni, bunu bil önce.
2: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
4: Beğenir misin de bilmiyorum ama bir hikayem var. Hikaye belki çok şey olmayabilir ama Cüret çok şaşırtmıştı beni.
2: Anlatayım. Sen anlat be abla, biz gerekeni sayarız. Arkasından tamam. Neyse o kişi, buyur.
4: Tamam. Şimdi okullarda çaylar olurdu eskiden, üniversite zamanında çayımız vardı.
2: Buluşma odanın saati yani.
4: Yok, şey, okul eğlence, çay denirdi ona.
2: Çay, tamam işte, müzikli. Yani böyle etkinlik yapıyorsunuz.
4: Evet, yani tüm çok kalabalık olan bir şey. Okul, yani okul öğrencilerin olduğu.
2: Tamam, bu bahsettiğim 1928 herhalde.
4: 1928. 15'e denk geliyor. O şekilde bir şey.
2: Kaç?
4: Şimdi ben o zaman da teyzem bana yurt dışından bir kıyafet getirmişti ama onu hani etrafımda görmemin imkanı yok. Hmm. Neyse, çaya gideceğim, hazırlanacağım, kıyafetim yok. Dolabımızda böyle askı kilitler var normalde.
2: Tamam.
4: Bulamadım kıyafeti, başka bir şey neyse giyip gittim. Gittim çaya, baktım orada bir arkadaşım, hem de benim aynı memleketten olan başka bir arkadaşım, ona çok yardımcı olduğum bir arkadaşımın üstünde aynı benimkinden. Allah Allah diyorum ya, yani izinsiz almasının imkanı yok, dolabımız askılı kilitli yani. Ama şaştım kaldım, sonra gittim dedim ki bu kıyafet benim değil mi dedim, hani sizde mi var bunda? Seni zaten dedi bana, ama nasıl bir tavır anlatamam.
2: Nasıl ya?
4: Dedim, yemin ederim ben zaten bu olayı hiç unutmam. Yaş olmuş 54 ama bu olayı hiç unutmam. O cüreti unutmuyorum.
2: Yani ben o detayı kaçırdım. Siz nerede kalıyordunuz? Yani o kıyafeti nasıl aldı senin dolabından?
4: Biz okulda, yurtta.
2: Ha, yurtta. Senin yurtta. Dolabından ha, almış ha, senin kıyafeti. Bir de rahat rahat diyor ki zaten senin kıyafetin bu diye.
4: Evet, o üçüncü katta, ben ikinci kattayım. Normalde odalarımız da öyle.
2: Sen ne yaptın peki bu olay karşısında?
4: Ben ama bir şey yapamadım. O kadar çirkinleşti ki o tavrı bir görseniz, bana dedi ki yani seni zaten dedi, ne olmuş dedi giydiysek dedi. Neyse, ben korktum tabii ki onun o tavrından. Devam ettik. Yurda
2: doğru bir... Aslında mesela yalan söylese, bahane uydursa belki sen peşine düşersin, bir şey yaparsın. Hayır, ne münasebet, o benim falan dersin de o da aynen senin, hadi bakalım al üstümden, nasıl alacaksın? Hani o evet, baya böyle arsız.
4: Aynen öyle oldu. Sonrası işte en şey, tuhaf yeri, bana göre tuhaf olan. He. Yurda gittik, ben odamdayım yine. Onun ne zaman geldiğinden haberim yok tabii, aynı anda girip gitmediğimiz için. Geldi bana, milletin içinde kıyafetleri yüzüme fırlattı. Al dedi, başına çal kıyafetini dedi. Bana dedi, bir de geldin orada hesap soruyorsun dedi. Ben şok oldum yani, öyle de kaldım.
2: Hacer abla, bir şey diyeceğim. Senin hiç böyle yakınında bir iki işte kankin, kız arkadaşın yok muydu? Onun öyle saçını başını yolaydınız toplamda.
4: Yok, hiç öyle yolucu bir tipler yoktu etrafımda. Hatta arkasından herkes konuştu. Hatta onun arkadaşları bile konuştu ama ona korktuk bir şey söylemeye.
2: Manyak o... demek ya. Bazı insanlar böyle biliyorsun yani şey artık bu arsızlık falan yol yordan bilmezlik değil. O demek ki manyak yani.
4: Evet ilk defa da hayatımda ondan sonra da çok öyle insana rastlamadım. Öyle bir insanı ilk defa o yaşta gördüm.
2: Allah bir daha karşılatırmasın da zaten. Amin. Tatsızmış. Amin. Peki sağ olasın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın. Herkes bu çay saatiyle alakalı yazmış. Doğancan senin yaşın yetmez o düğün salonları gibi yerlerde disco gibi eğlencenin adına çay diyorduk bir zamanda demiş. Şükrü abi Allah'ıma bin şükür yaşım yetmiyor. Tabii belli olmaz bu arada kimin ne zaman ne olacağı kurban olduğum Rabbim şey yapayım da sabah sabah. Benim de önümüzdeki yıllarda göreceğim şeyleri belki siz göremeyeceksiniz ey çay saatçileri. Ay ne fenayım. Abi nenelerimizi toplayıp gidip şimdi o teyzeyi bulup dövelim mi demiş. Abartma be 55 yaşındayım dedi o kadar öyle bir şey yok. Ama bunu nasıl okuyayım ya? Adamı okuma zaten demiş de diyor ki Doğancan 5 yıllık sevgilimi kendi öz kardeşimle yakaladım diye okuyayım ben bunu. Çok kötü olmuş.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Efendim çok affedersiniz. Alo.
0: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ay benim ben Zeynep Doğan Can.
2: Beni benden alırsan. Hoş geldin Zeynep. Nereden arıyorsun?
0: Ben Adana'dan arıyorum. He. Bugün benim doğum günü.
2: Ne güzel mutlu yaşlar. Evet. Kaç oldun?
0: 34 oldum.
2: Anlat bakalım en büyük dost kazığını.
0: Ya bizim 15 yıllık bir arkadaşlığımız vardı dostluğumuz. Ben de böyle herkesi çok beni sevdiğini düşünüyordum. Sonra bir gün bir Hıdır Ellez günü ben de saçma sapan hani bu şey var ya tuz koyuyorsun yastığının altına. İşte oradan da evleneceğin kişiyi görüyormuştum.
2: Tamam.
0: Ben de bunu bizim gruptaki bekar olan bir kıza attım. Bizim grupta da ilk evlenen de benim. Sonra olaylar koptu. Bana bir sayfa mesaj. Sen niye benim evliliğimle kafayı bozdun? Zaten sürekli benimle bunu konuşuyorsun. Yok bilmem ne. Sonra ben bunu bu beşin içinde yakın olduğumuz üçlüye attım. Oradan da biri ya sen zaten sürekli insanlara hep dedi böyle yargılayıcı konuşuyorsun. İşte sen hep dedi böyle şey. Şey yapıyorsun sürekli kendi problemlerini anlatıyorsun bilmem ne üstüme geldi bunu diyen de benim en yakınım sonra ben anlamadım meğerse bunu bana diyen kız bana 2 senedir küsmüş benim haberim yok sonra ben diğer kızı aradım ne oldu problemimiz ne diye sen 3 yıl önce şunu dedin 5 yıl önce ya yeniden
2: küsmüş dedin gönlü kırılmış o zamandan ama yine görüşmeye devam ediyorsunuz.
0: Hadi evet ve benim asla haberim yok ama grup içinde bir tanesi var. O da arada bana soruyor işte sen şununla görüşüyor musun? Sen bununla görüşüyor musun? Niye görüşmeyin? Ha bilmiyorum. Bir de şöyle mesela kendi aramızda sır diye birbirimize söylediğimiz şeyler var ya. Ki bu benimkiler olmuş daha çok. Hepsini de yaymışlar. Sonra ben mesela arkadaşıma ya şununla ilgili şöyle bir şey var ama sakın söyleme dediğim şey de hep söylenmiş.
2: Anladım. Zeynep kaç 5 kişilik bir arkadaş grubu mu?
0: Hepsi şimdi öyle.
2: Yani acaba haklılık payları olamaz mı herhangi bir konuda bu söylediklerinde? %100 yani benim bir suçum yoktu diyebiliyor musun gerçekten?
0: Ya şöyle.
2: Şu anlamda mesela uyduruyorum bu bazı insanlar tabii ki artık böyle eğer işte bu evlilik konusuyla alakalı bunun şakasını artık tahammülü kalmadığı için kaldıramayabilir. Dolayısıyla hani bunu da bir şekilde ifade etme yöntemi kötü olabilir belki ama rahatsız olmuş olabilir bundan yani.
0: Ya evet sorun o değil de şimdi benim de bunun evliliğine kafayı takma sebebim gruptaki başka bir arkadaş. Ya böyle kafayı takma dedim biz zaten çok böyle sürekli de görüşmüyoruz. Hani sürekli hepimiz böyle farklı şehirlere dağıldık.
2: Siz benim anladığım kadarıyla arkadaşlık ilişkinizdeki o mesafeyi doğru yönetememişsiniz.
0: Ya benim çocuk bilmem ne falan oldu. Ama işte orada da bir tane arkadaşım hep bana diyordu. Ya bunu evlendirelim. Ya gel buna birini bulalım. Buna kimi bulalım? Ben de dedim ki yazık bu kıza birini bulalım.
2: Sen de iyi ki evlendin yazık bu kıza birini bulalım. Zeynep bilmiyorum bence en büyük sıkıntı zaten o bak benim de çok uzun yıllardır hayatımda olan dostlarım var onlarla hep böyle yani şey yazılı olmayan bir kanun gibi hissediyorum onların da o tavırlarından ben de buna çok hassasiyet gösteriyorum Evet, çok yakınız. Ailelerimizi tanırız. Çok fazla işli dışlıyız. İyi günümüz, kötü günümüz çok olmuştur. Aramızda paranın pulunun lafı olmaz falan. Ama nerede duracağımızı biliriz. Ben mesela hangi arkadaşıma neyi ne kadar söyleyip söylememem gerektiği noktasında kendimi frenlerim sürekli. O yüzden demek ki belki oralarda o şey kaçmış. Ama neyse, bir şey olmaz. Boş ver. Herkese Allah selamet versin. Sana da mutlu yaşlar diliyorum. İnşallah yeni yaşında güzel arkadaşlıkların olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Sağ ol bence. Zeynep. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın. Anlattığı gibi olmadığına eminim. Söyleyecek başka bir şeyim yok.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: nasıl gerçekleştiriyoruz?
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: acayip bir market. Boldi.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Saat 19.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
10: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper FM.
1: Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.